Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde elveda.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
1: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
0: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
1: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse bekommen.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı özellikle verdiği örneklere göre yeni yetkiler arasında çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kochstedt kentinde yeni bir drone savunma araştırma merkezi açıldı. Merkezde uzmanlar yeni teknolojiler geliştirecek ve bunları gerçek koşullara yakın ortamlarda test edecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Es ist in der Tat für uns ein großer Tag. Es ist deswegen ein großer Tag, weil wir der hybriden Bedrohung etwas entgegensetzen, sichtbar entgegensetzen. Wir sind tägliche Zielscheibe von hybriden Angriffen.
1: Dobrindt'e göre günümüzde karşı karşıya olunan tehdit klasik anlamda bir savaş değil.
2: Das, was wir heute erleben, das ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Kein heißer Krieg, aber eine dunkle Bedrohung, die versucht, sich manipulativ auch über unser Land zu legen. Und wir setzen etwas dagegen.
1: İçişleri Bakanı, hibrit saldırıların yalnızca güvenlik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dobrindt'e göre bu saldırılar toplumu ve siyasetin dayanıklılığında hedef alıyor.
2: Die hybriden Angriffe, sie sollen uns politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle. Hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens.
1: Yeni merkezde drone savunmasına yönelik teknolojiler gerçekleştirilmiştir.

0: Abwehr und Drohnenabwehr Überwindungstechnik.
1: Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Kohstedt'teki merkezin gelecekte Almanya'nın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstleneceğini de söylüyor.
0: Kohstedt, meine Damen und Herren, wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur gegenüber der hybriden Bedrohung durch Drohnen sein. Und das ist für uns deswegen dieser bedeutende Tag, unsere Schlagkraft gegenüber angreifenden Drohnen, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr, wir verstärken sie heute deutlich.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Kochstedt'teki merkezde geliştirilecek yeni drone savunma teknolojileri gerçekçi koşullar altında denenecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu da söyledi. Federal hükümet, izinsiz drone uçuşlarına karşı güvenlik kurumlarının teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Metropol FM ailesi, çaylar hazır mı? Şekerler atıldı mı? Çünkü çay şekeri başladı. Ben DJ Hakan, sabah Mahmur'un kapının dışında bırakıyoruz ve biraz müzik, biraz muhabbet, biraz da yüzünüzü güldürecek konularla buradayım. Tekrardan hoş geldim. Sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kahvenize. Alan gelsin. Çayını koyan sesini de açsın. Bugün de kulağınız bende olsun. Hadi bakalım. Sabah beraber güzelleştiriyoruz ve ilk parçamız... Oshi baba, oshi baba, oshi baba, oshi baba, oshi baba, oshi baba, oshi baba, oshi baba. Ece Seçkin'le bugünkü girişimizi yapıyoruz. Dibine dibine diyor Metropol FM'de.

ta dibine dibine diyor. Allah Allah. Günaydınlar, gününüz aydın olsun. Saatimiz 6'yı tam 9 dakika geçiyor. Mikrofona ben DJ Hakan. Hala gözünü açmaya çalışanlara da hadi bakalım dünya dönüyor diyelim. Yeni uyananlara da kocaman bir günaydın arkadaşlar. Bu arada tabii ki gece vardiyasından çıkıp eve gidenlere de iyi paydoslar, mis gibi böyle uykular. Siz uyurken bizler burada olacağız. Evet, ben DJ Hakan, saat 10'a kadar çay şeklinde sizlerle beraberim. İlginç konularımız yanı sıra güzel müziklerimiz olacak. Biraz güleceğiz, biraz muhabbet. Çayınızı koyun, kahvenizi alın ve radyonuzun sesini açın.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: kasa sığmıyor.
1: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
2: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Çay Şekeri programındasınız arkadaşlar. Tekrardan günaydın. Good morning, günlerden 19 Ağustos. Ve çarşamba 2026, 6.15 yaptık saatlerimizi. Dün akşam Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi ateşi vardı ama Fenerbahçe işi Fransa'ya bıraktı maalesef, öyle diyelim artık. Şimdi Lyon geldi, ilk yarıda Openda'yla golü buldu. Yani adamlar biz buraya yani gezmeye gelmedik diye resmen böyle bir mesajı verdiler. Fenerbahçe'de ne hikmetse Allah'a şükür diyeceğim artık, ikinci yarıya çıkar çıkmaz da Greenwood'da da cevabı böyle şak diye yapıştırdı. Buraya kadar iyiydi, 1-1. Doğru. Sonlara doğru da Fener bastırdı ama bir de Nene'nin orada bir topu vardı ki direkten de, ama o ikinci gol bir türlü gelmedi. Yapacak bir şey yok. Yani Kadıköy'deki hesap kapanmadı. Sadece fiş Fransa'ya taşındı. Bakalım kim kimin fişini çekecek? Onu da göreceğiz. Şimdi bütün mesele tabii ki 26 Ağustos çarşamba günü Fransa'daki rövanş arkadaşlar. Orada da artık beraberlik falan olmayacak biliyorsunuz. Buyurun beyler, Şampiyonlar Ligi'ne kim gidiyor maçı olacak. İnşallah Fenerbahçe'mizde burada yani tek bir maç kaldı. Bakar mısınız? 6 maç oynuyorsunuz, 5 maçı geçiyorsunuz ve tek bir maçta da Fenerbahçe artık burada da elenecek olursa yani... Ich weiß nicht mehr, was ich zu sagen habe. Sadece ben değil, dinleyicilerimden birisi. Aşırı derecede Fenerbahçeli. Ben böyle bir Fenerbahçeli görmedim. Ve sabah 5'i 8 geçe bana şöyle bir mesaj gönderiyor.
5: Senden ricam, Fenerbahçe'ye nasıl WhatsApp'tan ulaşabilirim ya da Instagram'dan, bana onların sayfasını at. Yazı yazmak istiyorum onlara. Durumu özetlemek istiyorum. Bir tek benim sözümle olmaz. Belki de etkilenir başkan da dediğimi yapar. Benim aklıma gelen başıma geliyor bak Hakan. Gerçek diyorum. Bu hayatta çok şey yaşadım ben. Ve hala yaşıyorum. Benim isteğim bir an önce bunun gönderilmesi, yabancı antrenör. Fenerbahçe'de genelde yabancı.

0: Ya biraz önceki dinleyicime, yani hemen böyle gönlünü karartma tamam mı güzel kardeşim? Yani ilk maç 1-1 bitti diye de cenaze namazına durmuyoruz. Önümüzde bir revanş var. Fenerbahçe biraz naz yaptı sadece. Öyle diyelim artık. Ben heyecanı Fransa'ya sakladım diyor. İnşallah öyledir de. Ağzına karşılıklı burada güleriz. Sen moralini bozma. Sarı lacivert kalp hemen küsmek yok tabii ki. Bir maç daha var. Umut hala Şaban'da.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Saatlerimiz 6'yı tam 20 dakika geçiyor. Tekrardan günaydın, good morning, gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan, Çay Şekeri'ndesiniz. En güzel şarkılarımızla ilerliyoruz. Bunlardan bir tanesi Derya Ulu ve Asil Gök, Yansıma.

0: konulara giremiyoruz. Çünkü biraz önceki dinleyicim yine bana bir sesli mesaj gönderdi. Şu Fenerbahçe'den kopamıyoruz. Bu sefer diyor ki bana.
1: Vallahi bize gelen şeyin ben söyleyecektim. Aynen inek Şaban'a benziyor. Hiçbir bok yaptığı da yok. Gözü güzeldi.
0: Du azmi reyt yazdım konsept ki vakti. Şimdi ne diyeceğim? Bütün konular önümdeydi. Hepsi kağıt. Nerede onlar? Ne? Wasn't it? Şimdi benim de biraz burada az buçuk bir molaya ihtiyacım olacak. Bütün konuları da dağıttım. Nerede? Kağıtları tekrar sıralamam mı gerekir? Ben bunları sıralarken size güzel parçalarımızdan bir tanesini armağan etmek istiyorum. Burak Bulut, Diva diyor. 6.24 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programdasınız. Günaydın. Serdar arkadaşımız şu anda tatilde. Bir ay boyunca ben sizlerle birlikte olacağım. Canlı telefon bağlantımız olacak biraz sonra. Sesli mesajlarınız da var. Onlara da yer vereceğim.

0: Günaydın Hakan'ım. Gel dostum benim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Nasılsın? Nasılsın? Ah, ah. Bugün zor kalktım var ya. Oh be!
1: Günaydın Hakan'ım demiş ama ses sonundan belli. Beden uyanmış ama ruh hala yastıkta böyle. Aa, yatıyor. Sen bana günaydın yazmışsın da, daha doğrusu söylemişsin de. Gözler hala gece vardiyasında mı kardeşim? Bilemeyeceğim onu da, bir kahve iç de mesajın ikinci yarısında ayıkken gönder bana. Hepimiz buradan kendimize ya. Uyanmışım, uykumu getirdin vallahi billahi yani. Ne diyeceğim ben sana? Faruk Sabancı ve Sena Şener. Gurbet diyorlar, 6.27 oldu saatlerimiz. Tekrardan hepinize günaydın diyorum. Devam ediyoruz.

Tabancı ve Sena Şener. Gurbet adlı şarkısını dinledik arkadaşlar. Çay Şekeri programında. Ve şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir almışsınız çoluğunuzu çocuğunuzu Almanya'nın Fehmarn diye bir sahil yeri var. Almanya'da açıklarda böyle. Şezlongu böyle uzatmışsınız, çoluk çocuk yatıyorsunuz, ondan sonra denize doğru bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, bir daha bakıyorsunuz. Denizde Rusya'nın en modern savaş gemilerinden biri karşınıza dikilmiş böyle. İsmi de Admiral Kasatonov. Yazın köşeye, lazım olur. Şimdi... Bu gemi de böyle öyle balık tutmaya çıkmışız tipi bir tekne de değil yani. Uzun benzilli saldırı yapabilen, hatta denizaltı avlayabilen ciddi bir savaş gemisi arkadaşlar. Dediğim gibi, üstelik biliyorsunuz Avrupa ile Rusya arasındaki bu tansiyonun zaten yüksek olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Ya 17 Ağustos, yani bundan 2 gün öncesine kadar. Şimdi insan ister istemez düşünüyor tabii ki, şimdi bu koskoca Baltık Denizi var. Sen niye tam Almanya'nın böyle burnun dibinden geçiyorsun, öyle değil mi? Ya bu hareket gerçekten normal bir askeri geçiş mi, yoksa Putin'in Avrupa'ya verdiği böyle kestirmeden bir tehdidi olabilir mi? Herkes bunu düşünüyor değil mi? Ortalık zaten karışık. Yani ne gerek var böyle bir şeye? Fenerbahçe tam Şampiyonlar Ligi'ne girmek üzereyken hiç gerek yok böyle şeylere. Tarkan'ımızla, Megastar'ımızla ilerliyoruz. 6.32 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programındasınız. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. Nasıl bir giriş böyle? Wow!

diyor. 6.35 oldu saatlerimiz. Çay şekeri programındasınız. Günaydın. Good morning. Good morning. Yataktan kazınarak kalktım bu sabah. Resmen gözlerim yarı açık, ruhum teslim desem yeri var Hakan. Kulağım sende, her ne kadar gözüm yatağa baksa da umudumuz Şaban, sendeyiz yani diyor. Nebahat. Nebahat sen bir doktora git. Mutlaka görünmen lazım. Tamam, normal değil. Sabahın köründe bu saatte arkadaş. Şimdi olabilir, siz işe gidiyorsunuz ama Nebahat evde oturarak saatini kuruyor. Metropol FM'i açıyor. Akşama kadar burada. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı yazıp duruyor bir de. Köyün muhtarı gibi. Şimdi bu arada tabii ki şimdi Nebahat'a bir psikoloğa falan bir doktora git, tedavi ol falan diyorum ama burada bir durum var arkadaşlar. Şimdi Nebahat'ı bıraktık. Teşekkür ediyoruz kendisine. Adamın teki sevgilisine powerbank almış. Yani hediye olarak. Kadın da ne diyor, vay be ne düşünceli adam diyor. Şarjın bitmesin diye de bir hediye almış falan. Ama bu hikaye. Sonra bu kadın powerbank gibi kurcalıyor. Daha doğrusu şüpheleniyor böyle. İçinde böyle bir sesler falan geliyor. İçinde o powerbank'in içinden dinleme cihazı çıkıyor arkadaşlar. Spotify. Bir de konum takip cihazı çıkıyor. Şimdi bu alkış neden geldi burada? Yani powerbank değil, yani resmen cep tipi ne diyelim, istihbarat merkezi, öyle değil mi? Onun gibi bir şey. Yani kadın nereye gidiyor, nerede geziyor, kimle buluşuyor, adam oturduğu yerden takip ediyor. Bu artık kıskançlık falan değil, bana soracak olursanız ruh hastası diyeceğim artık ben buna. Yani, o yüzden şimdi sizlere söylüyorum. Sevgiliniz şayet size powerbank alırsa... Başka bir şey dememe gerek var mı? Sanmıyorum. Ama hemen şüphelenmeyin tabii. Bir açın bakın şöyle içine. İçinden de bir anten çıkarsa da... Oğlum bu anten ne diye sorabilirsiniz. Gereğisini de siz tamamlayabilirsiniz bütün noktaları. Allah kolaylık versin size diyorum. Yani siz siz olun. Eşinizden, kız arkadaşınızdan, erkek arkadaşınızdan, kocanızdan böyle hediye alırsanız... Kız canım. Aynen öyle.

0: Saatlerimiz 6.45 oldu. 7'ye tam çeyrek var arkadaşlar. Ve biraz sonra şarkımız hemen ardından kısa bir aramız olacak. Ondan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Tekrardan gününüz aydın olsun. Good morning, günaydınlar.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın arkadaşlar, sizlere de günaydın. Çünkü burada sizlere diyorum, İzmir'de, Seferihisar'da, Ürkmez'den kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum diyor. Taksici Schondorf'tan Şenol arkadaşımız, sizlere de günaydınlar. Palmiye ağacının altından, sahilden de, deniz kenarından şöyle bir fotoğraf göndermiş. Oh. İyisin, iyisin tabii. Aslında o şarkıyı çalmam lazım şimdi ama nerede o şarkı? İyisin tabii. İyi tatiller diliyoruz. Bir ay oradaymış. Bakın keyfinize sizler. Bizi de sakın unutmayın. Tamam bu arada. Şimdi Deutsche Bahn'da hiç mutlaka yani şey yapmışsınızdır, seyahat etmişsinizdir ama Deutsche Bahn'da adınıza kesilen bilet esnasında yanınızda hiç Ausweis'iniz oluyor mu? Olmuyorsa başınız derde girebilir. Şimdiye kadar belki başınıza gelmemiştir ama gelme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Nedir konu? Hakan ne saçmalıyorsun? Falan diyecek olursanız bu şarkımız hemen ardından. Dikkat etmeniz gereken bir olaya değineceğim, bir konuya değineceğim. Az sonra, bu şarkıdan hemen sonra. Murat Bozumuz'la devam ediyoruz. Sarkan'ın ex vokali Janti diyor.

Murat Boz'dan dinledik Jantileri ve günaydın Metropol FM ailesi, yine uyananlara kocaman bir günaydın diyoruz ve hala gözünü açmaya çalışanlara hadi bakalım dünya dönüyor diyelim burada ve gece vardiyasından çıkıp da eve gidenlere de iyi paydoslar, mis gibi uykular sizlere, uyurken bizler de burada olacağız arkadaşlar. Siz yatın, siz çalışırken biz yatıyorduk. Bar diye değişiyor. Zo. Şimdi özellikle Deutschland Ticket ya da isminize kayıtlı bir bilet kullanıyorsanız, Deutsche Bahn'dan bahsediyorum tabii ki, kontrolcü bir de bunun üzerine kimlik isteyebilir arkadaşlar. Hiç başınıza geldi mi? Yani adam aslında şunu diyor. Şimdi bilet güzel de bu bilet gerçekten senin mi? Kimliğini göstermezsen iş uzayabiliyor, ek ücret çıkabiliyor. Hatta duruma göre de yolculuğunuza devam etmenize izin verilmeyebiliyor arkadaşlar. Onun için ama illa böyle pasaport şart değil tabii ki. Geçerli resmi fotoğraflı kimlik de yeterli olabilir. Siz maçınıza geldi, benim hiç gelmedi. Yani ben adımı aldım ama yani kontrolcü geldiği zaman bana ticket veriyordu, bileti gösteriyordum, tamam diyordu, geçiyordu. Ama birçok kişinin başına gelmiş. Yani kısacası bileti aldın mı kimliği de cebine mutlaka koy. Yoksa tren yolculuğu bir anda Berlin'e gidiyorumdan veya da Frankfurt'tan, Stuttgart'tan gidebiliyorumdan ben şimdi neyi ispatlıyorum'a dönebilir. Onun için dikkat edin. Berlin tiketlerine bakar mısınız? Yani Deutschland tiketi aldığınız zaman veya da isminize özel bir bilet aldığınız zaman mutlaka yanınızda kimliğinizi de götürün. Ben yapıyor muyum, yapmıyorum? Hep ben burada öğütler veriyorum. Şunu yapmayın, bunu yapmayın diye. Ama en başta ben yapmıyorum. Bir arkadaşım vardı. Kriptocu bir arkadaşım vardı. Çok iyi bir örnek vermişti. Bak Hakan, sana bir şey söyleyeceğim diyordu. Benim dediğimi yap ama yaptığımı yapma diyordu. Sonradan hafiften battı zaten. Ben de öyle.

Perişan kadere bak dedi. Günaydın güzel insanlar. Yeni uyananlara, işe koşturanlara, direksiyon başında olanlara, çocuğun okula hazırlayanlara, gece varyasının çıkıp eve dönenlere, hepinize guten morgen.

geride bıraktık, tükettik, harcadık, bitti. Önümüzde 1 saat daha var. Gününüz tekrardan aydın olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonntagen hat bislang kaum Auswirkungen auf den Verkehr in Deutschland. Das zeigt eine Bilanz des ADAC für das vergangene Wochenende. Demnach gab es am Sonntag sogar weniger Staus als in der Vorwoche.
2: Größere Probleme gab es nicht, sagt auch der Speditionsverband BGL und betont, wir sind zwar nun flexibler, aber mehr Fahrer haben wir deshalb nicht. Und auch die Lenkzeiten, die blieben gleich. Weil wegen der niedrigen Pegelstände im Rhein und anderen Flüssen kaum noch Frachtschiffe unterwegs sind, dürfen Lastwagen im Moment auch sonntags fahren. So soll ein Teil der Rohstofftransporte vom Schiff auf die Straße verlagert werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die Kontrollen an den deutschen Außengrenzen sollen um ein weiteres halbes Jahr bis Mitte März verlängert werden. Das hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt jetzt offiziell bei der EU-Kommission angemeldet.
3: Eigentlich sollen im Schengen-Raum die Grenzen offen sein. Doch schon seit 2 Jahren gilt das für die deutschen Außengrenzen nicht mehr. Die Bundesregierung will so die Zahl der unerlaubten Einreisen verringern. Kritik daran gibt es immer wieder. Doch jetzt kommt, wenn die EU-Kommission nicht widerspricht, die nächste Verlängerung. Innenminister Dobrindt hatte das schon vor kurzem angekündigt, nach dem Massenansturm von Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika. Aus Berlin, Thomas Brockt.
1: In Belgien hoffen die Einsatzkräfte auf eine Eindämmung des seit Tagen wütenden Feuers im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Ein Lichtblick sei der für heute angesagte Regen, sagte Tobias Schell, Feuerwehrsprecher in der Nachbarstadt Monschau, der dpa. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle. Das größte Problem sei die nordöstliche Flanke des Feuers, die besonders schwer erreichbar sei. Diese Brandlinie sei 2,3 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Regierungsflieger der Bundeswehr haben laut Verteidigungsministerium im ersten Halbjahr rund die Hälfte ihrer Flüge ohne Passagiere absolviert. Über 300 Teilstrecken seien für Dienstreisen mit Mitgliedern der Bundesregierung absolviert worden. Ähnlich viele gingen aber für die Bereitstellung der Flugzeuge drauf. Das ist auf Anfrage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch herausgekommen. Die Leerflüge kommen oft dadurch zustande, dass die Regierungsflieger in Köln stationiert sind, die Passagiere ihre Dienstreisen aber in Berlin antreten. Ein Umzug an den BER steht erst in rund 10 Jahren an.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç sokakta uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Meriç'in ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Gaziantep Valiliği saldırının şüphelisi dahil toplam 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Semra Kuytul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlerine polislerin geldiğini duyurdu. Furkan Vakfı da operasyon kapsamında çok sayıda kişinin evinde işlem yapıldığını açıkladı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık 3 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Trabzon'un Ersin ilçesinde insansız bir hava aracı ilçe emniyet müdürlüğünün araçlarının bulunduğu alana düştü, patladı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Vali Tahir Şahin, İHA'nın menşeinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yakın akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. Savcılık Gülter'in annesini pencereden attığını öne sürüyor. Sanığın tutukluluk hali devam edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon 40. dakikada Openda ile öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Greenwood'un golüyle eşitliği sağladı. Turun kaderi 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Rövanş da belli olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Günaydın Metropol FM ailesi. Çaylar hazır mı? Şekerler atıldı mı?
7: Çünkü Çay Şekeri programı devam ediyor. İlk saatimizi geride bıraktık. Önümüzdeki 3 saat içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. Ben DJ Hakan, Sabah Meyvan Uğurlu'nun kapının dışında bırakıyoruz böyle. Biraz müzik, biraz muhabbet, biraz da yüzünüzü güldürecek konulara da buradayım tabii ki arkadaşlar. 3 saat boyunca devam edeceğiz. Ve kahvenizi alan gelsin. Çayını koyan cıngıl cıngıl cıngıl böyle karıştıran da gelsin. Bugün de kulağınız bende olsun. Hadi bakalım, sabahı beraber güzelleştiriyoruz. Bu güzellerden bir tanesi Lara. Kadmer Kadmer adlı şarkısıyla ilerliyoruz. 7'yi tam 7 dakika geçiyor saatlerimiz. Guten Morgen, gününüz aydın olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve dün akşam günaydın arkadaşlar. Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi ateşi vardı ama Fenerbahçe işi maalesef Fransa'ya bıraktı diyeceğiz artık öyle. Lyon geldi, ilk yarıda Openda'nın golüyle golü buldu. Biz bu araya gezmeye gelmedik dediler ve bize ilk önce ilk etapta böyle bir korku saldı ama ondan sonra bizim Greenwood'umuz var, golü çaktı ama orada kaldık maalesef 1-1. Şimdi bütün mesele 26, evet 26 Ağustos'ta çarşamba günü, haftaya yani çarşamba günü Fransa'daki revanşta olacak. Orada artık beraberlik falan da yok. Buyurun beyler, Şampiyonlar Ligi'ne kim gidiyor maçı olacak ve Fenerbahçe'mize de şimdiden başarılar diliyoruz. Umarız o kadar sene sonra artık bir Şampiyonlar Ligi turnuvasına da katılsınlar. Galatasaray'la birlikte çok güzel olur, muazzam olur. Ve her şey böyle gözümüzde toz pembe. Manifesti dinliyoruz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
4: Ege Türk, ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.
5: Saatlerimiz yine 17 oldu. Günaydınlar. Çay Şekeri programındasınız. Günlerden 19 Ağustos 2026 Çarşamba. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben Nici Akan ve şimdi Serdar Ortaç'ın Yıldız Sibe ile seslendirmiş olduğu Havalı Yarım adlı şarkısıyla usul usul ilerliyoruz.

O nasıl bir şarkı? Serdar Ortaç, Yıldız Silve ile Havalı Yarim dediler. 7.20 oldu saatlerimiz arkadaşlar. Günaydın. Çay Şekeri programısınız. Mikrofona ben İci Hakan ve burada şimdi çocuklarını evlendirmek isteyen ailelere seslenmek istiyorum. Olur ya. Geçişkin bir kızınız vardır veya da oğlunuz vardır. Yani ille de aileler evlendirmek istemiyor. Gençler de buradaki mutlaka onların kararları da çok önemli. Çünkü yeni nesil evlilik işine biraz mesafeli bakıyorlar böyle. Eskiden biliyorsunuz belli bir yaşa geldi mi aileler böyle başlarlardı. E hadi bakalım oğlum, ey kızım, ne zaman evleniyorsun değil mi? Şimdi gençler diyor ki çok daha farklılar. Dur ya diyor, kirayı ben zaten zor ödüyorum. Bir de düğün mü yapacağım falan. Bu nasıl bir o demek öyle kardeşim? Bak bak bak bak. Sesinizi yükseltmeden lütfen. Ben bile korktum vallahi. Neyse, şimdi kimisi parasal sebeplerden uzak duruyor dediğim gibi. Kimisi de böyle ben özgürlüğümü seviyorum diyor. Bazıları var ki ben bağlanamam kardeşim diye de böyle bir serzenişte bulunuyor. Yani o moddalar yani şu anda. Ben size soruyorum şimdi. Sizce Z kuşağı neden evlenmek istemiyor? Yani para mı? Korku mu? Ne olabilir başka? Özgürlük mü? Yoksa doğru insan bulmak mı zorlaştı? Gerçi yani o biraz muamma ama neyse kalsın orası. Evli, bekar, boşanmış. Herkes dahil olsun. Mesajlarınızı gönderin. Telefonla da arayın. Bugün evlilik defterini beraber açıyoruz. Evde kalmışlar da arayabilirler. Başta ben. 0 adınız 210.

Ve ilk dinleyici mesajı gönderdi. Evde kalan bir dinleyici. Çimen seni de evlendiremedik gitti ya. Vallahi billahi.

Bu da yani bir tesadüf oldu. Tamam, benim yapmış olduğum anonsun ardından hemen yaktın beni, yaktın beni diyor. Hakan Bektaş ve Bilal Hancı seslendirir bu güzel şarkımızı. Ve konumuz ne? Radyolarını yeni açanlar için Z kuşağı, yani yeni kuşak arkadaşlar evlenmekten çekiniyorlar. Ya dur, kirayı zor ödüyorum, bir de düğün mü yapacağım falan modundalar arkadaşlar bunlar. Kimisi tabii ki burada özgürlüğünü de çok seviyor. Kimisi de ben artık bağlanamam falan, böyle bu moddalar arkadaşlar. Burada sizin düşünceniz nedir? Yetişkin çocuklarınız, kız olsun erkek olsun fark etmez, evlenme çağında ise, şimdi evlenmenin çağı falan o eskidendi de şimdi 60 yaşında da evleniliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu alkış niye geldi? Bana mı geldi? Burada bunun sebebi ne olabilir diye size sordum. Burada Çimen diyor ki lüksüne ve rahatına düşkün oldukları için evlenmek istemiyorlar diyor. Bir başka dinleyicim. Günaydın, benle Mehmet Hakan Çimen sana yazıyor. Bana çok uzun yazması gerekiyor yani, ne bileyim. Günaydınlar, 3 hafta önce arkadaş cumartesi söz yapıyor, pazar sabah gidiyor, bütün hediyeleri, yüzüğü geri alıyor diyor. Oo, yani verilen hediye geri alınır mı? Ben das wusste ich gar nicht. Bir başka dinleyicim. Diyor ki kesinlikle tahammülsüzlük diyor. Kimsenin kimseye tahammülü yok diyor. Ah, bu da bir farklı bir bakış açısı, doğru. Yağmur Altındaş diyor ki günaydın Hakan, ben Yağmur Dortmund'dan yazıyorum. 19 yıldır evliyim diyor. 2 çocuğum var diyor. Allah bağışlasın. Bence şimdiki gençler sorumluluk almaktan kaçındığı için evlenmiyorlar diyor. O da doğru. Başka bir dinleyicim. Selam Hakan abi, kolay gelsin Berlin'den Enes. Komsi, Liderdas, yapıştır gelsin be ya. Herkesin farklı bir derdi var arkadaşlar. Hala dönmedin geri. Funse Doğan, yangın yeri diyor. 7.27 yaptık saatlerimizi. Gününüz aydın olsun. Good morning.

0: Günaydın, good morning, Z kuşağı. Yeni kuşak neden evlenmiyor, neden evlenmek istemiyorlar, niye bu kadar çekimsel kalıyorlar? Ve burada aldığım birçok mesaj var. Aynı zamanda sesli mesajlarımıza da yer veriyoruz.
1: Hakan Bey günaydın, hayırlısı yayınlar. Şimdiki gençlikte yani bilmiyorum, sorumluluk almak istemiyorlar, sorumluluk altına girmek istemiyorlar. İlk nesillerin, anne babaların yani ilk nesilde gider zorluk çektikleri için onlara geri dönük bakıyorlar. Ya çok zormuş diye. Yani zorunluluk, yani yük kaldırmak istemiyorlar. Bekarlık sultanlık diyoruz ya, aynı o şekilde.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir diğer dinleyicimize bakayım, ne diyor? Sen etrafına bakıp da evli çiftleri görüp de tekrar evlenmek isteyen bir genç olabilir mi diyor Ufuk Cihan. Bu da farklı bir bakış açısı. De. Yunus Bübü bile bu yaşta yeniden nikah masasına oturdu diyor burada. Yani o bile evlenebiliyorsa, o bile derken arkadaşlar, yani yaşından itibaren, yani yaşından dolayı diyorum. Zor, başka bir dinleyicim. Günaydın Hakan, bence tüm sorun para. Hem erkek hem kız tarafı çalışıyorsa evlensinler. Bence sonra geçimsizlikten hemen yine ayrılık oluyor. Bir de iyi bir ürünü bulmak artık çok zorlaştı diyor Davut aus Frankfurt. Paramız yok, hatunlara yedirdik parayı diyor. Bence tembeller abi de. İki oğlum var, evlenme çağında ama niyetleri yok. Zu Hause geht es uns gut diyorlar. Ich überlege ob ich etwas falsch gemacht habe. Evet, geri yollayabilirsin onları. Ama nereye? Ajda Pekkan. Ben yanmışım diyor. 7.31 oldu saatlerimiz. Günaydın Almanya ve Şay Şekeri programdasınız. Şay Şekeri mi derim ben? Şay Şekeri mikrofonda, bence işe Hakan.

0: saatlerimiz 7.36. Çay Şekeri programındasınız. Ajda Pekkan sizler için ben yanmışım dedi. Asıl yanan kimler? Evlenip de boşananlar mı? Ya da bir türlü evlenmeyen çocuklarını evden kovamayanlar mı?
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şimdi bir saniye şimdi ailelere sesleniyorum. Yani burada çocuklarınızı falan postalayın moduna girmeyin. Yani sizi teşvik etmek istemedim bu konuda. Ama öyle değil mi yani? Bu yeni jenerasyon yok ya, biz burada evde rahatız falan oturuyoruz. Ne evleneceğiz, ne şey yapacağız? Dışarı çıkarız, biraz flört ederiz, sonra geliriz yine annemizin yemeğini yeriz, babamızın da parasını yeriz diyorlar. Bu şekilde acaba öyle mi diye düşünüyorum. Yani bu şekilde birçok mesaj geliyor. Sesli mesajlarımız da var.
3: Bence şimdiki yeni nesil rahatla, lükse, hiçbir zorla alışmadıkları için şımarık ve aile sorumluluğunu yüklenemeyecekleri için evlenmiyorlar. Zaten herkes istediğiyle istediği şekilde beraber olup yaşayabiliyorlar. Birinci ve ikinci neslin buraya gelmiş gurbetçilerin özellikleri, kültürleri yavaş yavaş bitmek üzere zaten. O yüzden sorumluluk. Zaten bence de evlenmesinler pek fazla. Çünkü şu an yetişen gençlikte hiçbir sorumluluk, baba ve anne duygusu görmüyorum yani. Maalesef. %70'i çok sorumsuz ve şımarık. Berlin'den Şöneber Yunus.
0: Evet, Yunus Bey'in ifadeleri. Aldık ifadesini buradan. Bir diğer dinleyicim. Çağlar ise eskiden derlerdi ya, turşusunu mu kuracaksınız diye, piyasada sirke ve tuz kalmayacak bu gidişle diyor. Bir başka dinleyicim ise...
4: Hakan, rahatlık kışlarına batıyor. Onun için niye çalışsınlar ki? Anneden yiyorlar, babadan yiyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Ekrem Köylü'nden.
0: Yani ailelerin çoğu, yani bana, benim sorduğum ailelerin yüzde artık böyle 70'i 80'i aynı bu şekilde düşünüyorlar bu beyefendi gibi. Bir başka dinleyicim ise Hasan, diyor ki deli gibi sevdim, manyak gibi evlendim diyor. Hasan, du bist so geil, das gibt's gar nicht. Başka dinleyicim.
5: Günaydın Hakan, ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şahla Şeker'le Alişan sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şahla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şahla Şeker, Şahla Şeker.
0: Şey anladınız mı? Yani öyle güzel dinleyicilerim var ya, yani konuyla hiç alakası olmadan bana her şeyi yazabiliyorsunuz, gönderebiliyorsunuz. Ben de şeffafım arkadaşlar. Burada. Yani kırmızı çizgim var da yok gibi. Siz bana gönderin sesli mesajlarınızı. Çağla Şeker, Şahla Şeker. Eksik olma. Yine emek harcamışsın, tamam, çaba sarf etmişsin ama ben anlamadım. Anlayan varsa bana lütfen. Hatta sen tekrar gönderebilirsin Taner'cim. Tamam mı? Bekliyorum. Sen bana mesajını gönderirken ben de Demet Akalın'ın eskilere doğru giden bir şarkısıyla ilerlemek istiyorum. Saatimiz 7.48'de, tam 20 dakikamız var. Çay Şekeri, Şah Şekeri, Şahla Şeker. Gününüz aydın olsun. Mikrofona ben, DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Galan Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galan Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
3: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

günaydın. Şan Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan ve konumuz yeni nesil evlilik işine biraz daha böyle mesafeli bakıyor demiştik. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dedik. Almış olduğum bazı mesajlar var. Sesli mesajlarımız da var burada. Tabii ki ne diyorlar? Evde oturuyorlar, evlenmiyorlar. Tabii ki anneleri yemeklerini yapıyorlar, kıyafetlerini yıkıyorlar. Babalardan da cep harçlığı falan alıyorlar. Niye evlensinler diyorlar. Bu şekilde herkes çocuklarına, bilhassa çocuklarına burada serzenişte bulunuyorlar. Nasıl dese kalktığını sallıyorlar. Bir dinleyicim var. Hüseyin. Diyor ki ben Berlin'den Hüseyin. Oğlan dura dura koç olur, kızlar dura dura hiç olur. Gençler iyi düşünsüz, canlı ve cansız her şeyin son tüketim tarihi vardır diyor. Burada böyle bir açıklama yapmış. Başka bir dinleyicim ise yeni nesile kimse fazla yüklenmene gerek yok. Her şey ailede başlar ve her şey ailede biter. Eğer siz kendi çocuklarınızı yetiştiremiyorsunuz bunlara yeni nesil deyip de cart cuttur yapıştırmanın hiçbir anlamı yok diyor. Bakın çok mantıklı. Finnish Canistol, Alparslan Aslan söylüyor bunu. Aynı zamanda bir oğlan bir kız sorumluluk almıyorsa demek ki ne annesinde ne de babasında o sorumluluğu görmüştür diyor. Bu kadar basit. Wow. Das ist ja mir richtig eine gegeben, jetzt werde ich mal sagen. Giresun'dan karabiber fındık yevmiyecisi arıyorum, yevmiye ücreti topladığı fındığın yarısı. Şimdi arkadaşlar bunu anladınız mı? Ben anlamadım. Anlayanlar anlatmayanlar anlasın. Anlamayanlar anlasın ki anlayalım. Zor. Şimdi bu arada bana göndermiş olduğunuz arkadaşlar sesli mesajlarınız da var. Bayılıyorum ama bazı mesajlar var. Başlıyor böyle. Bir türlü bitmiyor. Yani bir bakıyorum birinci bölüm. Hakan abi şimdi olay şöyle diyor. İkinci bölümde çocukluk yıllarına iniyoruz. Yani üçüncü bölümde eski sevgiliye gidiyor. Beşinci bölümde konu böyle ne bileyim Almanya'ya bağlanıyor. Yedinci bölümde hala final yok. Kısa keselim mesajları, sesli mesajları.

0: kıyamam.
1: Günaydın bütün çay şekeri dinleyicileri. Günaydın Hakan. Güzel bir konuya, bir mevzuya değinmişsiniz. Gerçekten öyle. Ama şurada bir şey söylemem gerekiyor. Bizim Türk aileleri, yani daha doğrusu Anadolu kültüründen gelip Avrupa'ya yerleşen insanlar çocuklarına kıymıyorlar. Çocuklarına kıymadıkları için çocuklar ne evleniyor, ne de işe gidiyor, ne de bir iş hayatına giriyor. Yapamıyorlar. Biraz çocuklarına güvenecekler. Adam çalışıyor, 50-55 yaşına geliyor, çocuğunu kendi tezgahına koyup çalıştırmıyor. Adam mesela kasap ya da dükkancı. Yok, çocuğun bir şey yapmaz. Ya kardeşim, sen malını, mülkünü, her şeyini oradan aldın. Çocukları oradan büyüttün. Çocukların niye senin işini yapmasın? Bu konular gerçekten çok önemli.
2: Çok güzel. Çok güzel ifade etmiş. Ama Netflix dizisinin finalinde de noktaladı. Mustafa arkadaşımıza buradan teşekkür ediyoruz. Ve arkadaşlar, şimdi jackpot'a. Jackpot derken aklımıza ne geliyor? Tabii ki paralar. Pereler gelsin, pereler. Şimdi aylardır kimse 6 doğru artı süper sayı tutturamıyordu. Para 1-2, 1-2, 1-2 öyle bir hale geldi ki böyle havuzda tam şu anda 120 mil, 120 bakayım. Bak, telaffuz bile edemiyorum. 121 milyon eurodan daha fazla toplandı şu anda. Bandı. Şimdi geçen cumartesi sonunda biriyle doğru rakamları yakaladı ama kazanan tek kişi mi, arkadaş grubunu daha henüz daha belli değil. Şimdi işin komik tarafı ise, ben de oynayayım belki bana çıkar diyorsun ama büyük ikramiyeyi vurma ihtimali yaklaşık 140 milyonda birmiş. Bunu da Almanlar genelde böyle yaparlar ya. Stell euch mal Fußball Stadion vor derler. Hep böyle bir futbol stadyumunu böyle baz alırlar. Yani ondan örnek verirler. Ben de ondan örnek vermek istiyorum şimdi. Yani gözlerinizi böyle bağlayıp koskoca bir futbol sahasının da tek bir yeşil çim tanesini bulmaya çalışmak gibi. Bu 140 milyonda bir, o anlama geliyor. Ama insanız işte, biliyorsunuz o kuponu doldururken böyle ne diyoruz? Hepimizin kafasında aynı film var. Bir çıksın diyoruz, pazartesi ben iş yerinden aramayın artık. Şimdi söyleyeyim bakalım. Siz 50 milyon oraya çıksa yapacağınız şey ne olurdu diyor. Ne yapardınız? Mesajlar geliyor bile. Evdeki bütün kumandaları altın kaplatmak. Arkadaşlar, bu vizyonsuzluk da böyle bir şey, tamam mı? Yani varsa yine aylar sonra, biraz sonra söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Bu şarkımız hemen ardından. Kıraç'la ilerliyoruz. Beddua diyor.

Ben size 50 milyon oraya çıksa ilk yapacağınız şey ne olurdu dedim. Evdeki bütün kumandalara altın kaplatmak dedi bir. Bu nasıl bir fantezi ya? Başka bir dinleyeceğim. Bir yıl boyunca her gün başka ülkede kahvaltı yapmak diyor. Bak öğren biraz, görüyor musun? Millet ne yapıyor? Sen otur evde böyle altın kaplat. Kumandayı. Eski sevgiliye nasılsın? Yazıp sonra telefonu denize atmak. Bu nasıl bir kindir ya? Deutsche Bahn'dan trende direkt vagon satın almak. Berbere gidip saç yok ama bugün dükkanı komple kapattım, sohbet etmeye geldim. Bana mı laf yetiştiriyor? Çimen yazmış yine. Tercüme lütfen diyor. Gemiyle Karibik turuna çıkardım, sonra dünya turu. Almanya'da kocayı bulamayınca dünya turuna çıkarsın öyle. Arkadaşlar şu çimen alan yok mu Allah'ınızı severseniz? Kız ben seni evlendireceğim burada, bak ben sana söz veriyorum ha. Düğününde de ben halay çekip ondan sonra sana değil de kocana parayı yapıştırırım sana. Senden dayak falan yeriz ondan sonra. Zo devam ediyoruz.

yayındayız. Kahvaltı başındakilere afiyet bal şeker olsun. İşe gidenlere kolaylar gelsin efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Yolda olanlara da dikkatli sürüşler diyorum. Bugün burada enerjimiz yüksek olacak. Birbirinden farklı şarkılarımız yanı sıra tabii ki ilginç konularımız da olacak. Bol bol muhabbetimiz olacak, dedikodularımız da olacak, izdivaç programımız olacak. Çimeni evlendireceğiz. Kahkaha sürprizlerimiz olacak tabii ki. Yani kısacası sabah mahmurluğunu kapının önünde böyle bırakıveriyoruz. Şimdi siz çayınızı koyun, kahvenizi alın, radyonun sesini birazcık daha açın. Çay şekeri başladı, hep beraber eğleniyoruz. Mikrofona ben DJ Hakan. Güneşlerime kadar yaşıyor.

bileklerime kadar aşıyor dedi. Metropol efendisiniz. 8-11 oldu saatlerimiz. Çay şekeri programındasınız. Guten Morgen.

0: silkelenin böyle. Sabahın dördünde kalkıyoruz, geliyoruz buraya, ondan sonra...
1: Ne? Yazıp sabah besanın.
0: Şimdi dün Bayern Münih'te gerçekleşen, böyle insanın içinde ürpeten... Yani ben ürperdim arkadaşlar, bana soracak olursanız. Bir görüntü vardı. Cemal Musiala, biliyorsunuz Haydn Arim'de oynanan Kamil Epey hazırlık maçında... Oyuna girdikten sadece birkaç dakika sonra bir anda böyle yere yığılıverdi kendisi. Üstelik birkaç gün önce de biliyorsunuz Leipzig maçında da benzer bir durum yaşamıştı. Şimdi herkes bu çocuğa ne oluyor diye endişelenirken Musiala kendisi de bir açıklama yaptı. Kendisine kısa süreli bilinç kopukluklarına yol açabilen nörolojik bir rahatsızlık teşhisi konmuş. Neyse ki tedavi edilebilir olduğunu, kendisinin de çok iyi olduğunu söyledi. Ama düşünsenize, böyle 23 yaşında dünyanın en büyük futbolcularından bir tanesi kendisi ve milyonların gözü önünde koşarken bir anda vücut dur diyor. Şimdi futbol, para, şöhret bir yana, ama böyle anlarda hepsi tabii ki ikinci plana düşüyor. En önemlisi de sağlık. Buradan da Musiala'ya da geçmiş olsun diyelim kendisine. Aman kendisine dikkat etsin. Ebru Gündeş, aynı aşklar. 8:13. Saat 8'i tam 13 dakika geçiyor arkadaşlar. Gününüz aydın olsun. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nici Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'desin, Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gününüz aydın olsun diyorum. Mikrofona ben DJ Hakan. Ve bir konuya değinmek istiyorum. Amerika'da ya geçenlerde gerçekten böyle film gibi bir olay yaşanmış. 10 yaşındaki bir çocuk denizde bir anda böyle akıntıya kapılıyor. Yani çocuk çırpınıyor falan, gücü tükeniyor ve yettiğince kurtulmaya çalışıyor ama nafile. Ve hatta bir noktada da bir bilincini kaybediyor zavallı. İşte tam o sırada sadece 16 yaşındaki bir can kurtaran suya atlıyor. Böyle dev dalgalar arasında çocuğa böyle ulaşıyor, onu bırakmıyor ve sonunda da kıyıya sağ salim çıkarıyor. Buraya kadar tamam. Bunun bir de bundan sonrası var. Bu iki, daha doğrusu bu iki kişiyi Beyaz Saray'a davet ediyorlar. Ondan sonra ne mi oluyor? Onu da biraz sonra açıklayacağım. Öncesinde aynadan tanıdığımız Melis Fes tırtıl diyor.

0: Metropol FM'de izleyiciniz arkadaşlar.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Bir dinleyicim diyor ki Hakan diyor Safi işkence diyor. Biraz sonra dediğin zaman ben orada ayar oluyorum sana diyor.

Sabahın dördünden beri ayaktasın. Sizinle ayar olmaman zaten. Yani ayar olmasaydın şaşardım. Sen biraz uyu diyeceğim ben sana. Şimdi geçenlerde Amerika'da 10 yaşında bir çocuk denize dalıyor böyle. Yüzerken bir anda böyle boğulma tehlikesi geçiyor ve kurtulamıyor. Neredeyse kurtulamıyor. Onu 16 yaşında bir can kurtaran, o da aynı zamanda bir çocuk, fark ediyor ve okyanusa dalıyor. Daldıktan sonra da o çocuğu böyle zar zor böyle kıyıya yetiştiriyor. Aferin diyoruz. Ya dalgaların arasına dediğim gibi çocuğa ulaşıyor ve onu bırakmıyor ve sonunda da kıyıya sağ salim çıkarıyor böyle. Şimdi bu kahramanlık Beyaz Saray'a kadar gidiyor arkadaşlar. Trump, Donald Trump, tanıyoruz değil mi? Donald Trump iki çocuğu ağırlıyor. Böyle geçin karşıma diyor, oturuyor. Bütün kameralar falan, herkes, gazeteciler, bütün dünya neredeyse orada. Biliyorsunuz Trump böyle gaf yapmakta böyle ünlü. Onun için herkes onun için gidiyor zaten. Bu yine bir şeyler yapacak burada diyor. Şimdi Trump iki çocuğu ağırlıyor. Can kurtaranı överken aferin güzel yapmışsın falan derken, ardında boğulmakta olan çocuğa dönüp şakayla karışık öyle bir laf ediyor ki yani ortalık karışıveriyor arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz? Ben olsaydım yapar mıydım bilmiyorum. Muhtemelen yapmazdım. O gün görevde olmadığım için şanslısın diyor. Yani seni kurtarabilir miyim? Kurtaramam herhalde, yapmazdım diyor. Bu yüzden sen şanslısın diyor. Yani ich bin echt sprachlos yani. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum burada. Yani kahraman olmak için, aslında bana soracak olsanız, kahraman olmak için böyle başkan olmaya falan gerek yok. Bazen 16 yaşında olup da doğru anda suya atlaman yetiyor arkadaşlar. Rütbelerin en zirvede olanına sahip olabiliyorsun böyle hareketlerinde. Hangimiz sevmedik diyor Koray Avcı ile devam ediyoruz. Beşiktaşların değil mi bu şarkı? Onlar sahiplenmişti buna. Gene aldınız siz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de bir öğretmenin öğrenci sohbet grubunda tehdit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte öğretmenlerin mağdur olduğu 17 şiddet vakası kaydedildi. Bunların 11'i tehdit, 6'sı fiziksel saldırıydı. Son olayın ardından okulda geçici telefon yasağı uygulanırken velilerden çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini daha yakından takip etmeleri istendi. Bremen'de polis sendikası GDP artan görev yükü sebebiyle uyarıda bulundu. Temmuz sonuna kadar kentte 753 gösteri ve toplantı kaydedildi. Sendikaya göre polisler halen sınırda çalışıyor. Bu hafta sonu hem Christopher Street Day yürüyüşü hem de Weser Stadyon'daki DFB Kupası maçı aynı güne denk geliyor. GDP kapsamlı personel ve görev analizi talep ediyor. Bremen'de bir yapay zeka şirketinin binasına boya ve kötü kokulu sıvıyla saldırı düzenlendi. Aşırı sol çevrelerle bağlantılı bir internet sitesinde yayımlanan anonim yazıda saldırı üstlenildi. Gerekçe olarak BSAG'nin tramvaylarda yapay zeka ile kamera görüntülerini analiz ettiği pilot proje gösterildi. Yazıda 3 Ekim Almanya'nın Birliği günü için yeni eylemler de duyuruldu. Devlet Güvenlik Birimi soruşturma başlattı. Öte yandan Bremen, kamu yönetiminde yapay zeka kullanımını artırıyor. Eyalet hükümetinin kabul ettiği yeni stratejide 39 farklı uygulama öngörülüyor. Yapay zekadan e-postaların işlenmesinden personel başvurularına kadar birçok alanda yararlanılması planlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kiracıların evlerine klima taktırması kolaylaştırılabilir. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubisch, klima ve güneşlik gibi sıcaklığa karşı koruyucu sistemler için kira hukukunda değişiklik yapılmasını önerdi. Şu anda sabit klima gibi yapısal değişiklikler için genellikle ev sahibinin onayı gerekiyor. Hubisch, kiracı ve ev sahipleri için açık ve uygulanabilir kurallar oluşturulmasını istiyor. Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzatmak istiyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt kararı Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirdi. İtiraz gelmezse uygulama Mart 2027 ortasına kadar sürecek. Dobrindt, yasa dışı göçü azaltmak için kontrollerin gerekli olduğunu savunuyor. Schengen kuralları nedeniyle uygulama Avrupa Birliği içinde tartışma yaratıyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Günaydınlar, saatlerimiz 8.33 oldu. Çay Şekeri programımızın mikrofonu ben DJ Hakan ve telefonum diğer hattında kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba Hakan abi, kolay gelsin. Ben Berlin'den Özgür.
2: Özgür, nasılsın? Keyifler nasıl sabah sabah?
3: İyiyim abi, sayende daha iyiyim.
2: Eyvallah, işe mi?
3: Yok, yoldayım, işteyim zaten. Bir radar ihbarı vermek istiyordum.
2: Ha, söyle bakayım.
3: Altmarindorf Reisegstraße'de 30'luk bölgede bir radar var.
2: Sen yakalandın mı oraya?
3: Ben yakalanmadım.
2: Yakalanmadın.
3: Başkası da yakalanmasın.
2: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
3: Rica ederim. Kolay gelsin.
2: Emeğine sağlık. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sizler de şimdi ben burada radar, yani arkadaşlar da ben mutlaka bugün o yoldan, o güzergahtan geçip yakalanacağım, öyledir. Serdar'la burada program yapıyoruz, sabah programı yaparken diyoruz ki Berlin Maratonu var şurada, sakın şuraya girmeyin, cumartesi günü burası dolacak falan. Ve ikimiz de aynı anda o Berlin Maratonu göbeğindeydik Serdar. Şimdi arkadaşlar, birazdan size öyle bir sesli mesaj dinleteceğim ki, yani vallahi ben dinledim, geri sardım, bir daha dinledim. Acaba bana ne anlatıyor diye kaldım böyle. Şimdi mesaj Türkçe gibi ama sanki araya biraz şifre, biraz gizem karışmış gibi. Bir an dedim ki bu bana bir şey mi anlatmaya çalışıyor, yoksa gizli bir operasyonun parolası mı dedim. Şimdi ben tek başıma çözemedim. Topu size atacağım. Hep beraber dinleyeceğiz. Bakalım aranızda bu mesajın şifresini çözecek biri çıkacak mı? Dinledikten sonra mesajlarını bekliyorum. Hatta arayın, bana bir anlatın. Bu kardeşimiz, bu arkadaşımız ne demek istiyor diye. En mantıklı tercümeyi yapana da sabahın Fahri Tercüman unvanını veriyorum. Hadi bakalım, kulakları açın. Dedektif moduna geçeceğiz biraz sonra. Moduna geçeceğiz. Gizemli mesajımız biraz sonra geliyor.

0: O bir şey demedi sadece. Bir dinleyicim var. Hamburg'dan Taner. Şimdi Taner bundan aşağı yukarı bir saat öncesine kadar bir mesaj attı. Ben bu mesajı geri sardım. Tekrar dinledim. Baştan başlattım. Yine dinledim. Böyle bir türlü bir anlam veremedim. Yani konumuz şeydi. Evlilikti. Evet, konumuz evlilikti. Ve bunun üzerine böyle bir mesaj aldım. Sizler bana lütfen yardımcı olabilir misiniz? Taner'e de buradan seslendim aslında da. Taner, ne demek istiyorsun? Bana bir daha gönderebilir misin dedim, mesajı dedim. Taner de tık yok. Küstü mü acaba diye düşünüyorum ama neydi? Dinleyelim bir mesajı.
1: Günaydın Hakan. Ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şahla Şeker'le Alişan Sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şayla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şahla Şeker, Şayla Şeker.
0: Şimdi siz bir anlam verebildiniz mi? Bir daha dinleyelim.
1: Günaydın Hakan, ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şahla Şeker'le Alişan Sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şayla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şahla Şeker, Şayla Şeker.
0: Şimdi valla dinlettim ama durum değişmedi arkadaşlar. Ben mesajı yayınladım. Soru işaretleri çoğaldı. Bir tane de şimdi kafamda 5 tane var. Bu dinleyici bana bir şey anlatmış belli ama ne? Rica ediyorum, siz devreye girin. Mesaj atın, arayın ya da tercümesini yapın. Ben tek başıma çözemedim. Çay şekeri olarak topluca şifre kırıyoruz. Zaman köründe. Belki aranızdan biri Hakan adam aslında şunu demek istemişler de ben de rahat rahat bir nefes alırım böyle. Oh be. Sizler bana mesajlarınızı gönderirken Tarkan'ımızla devam ediyoruz.

0: Mega sıramız Sarkan'ımız. Şarkının son 4, 3, 2, 1 ve... Yamahan Baycan. Radyo olanı yeni açanlar. Arkadaşlar şimdi ben size çok ciddi bir soru sorsam... Yani bu kadar mesaj alma... Nerede geyik var, gereksiz şeyler var hemen saldırıyorsunuz vallahi. Şimdi radyolarını yeni açanlar, sizler de geyiğe, sizler de dediğim gibi bu geyiğe dahil olmak istiyorsanız tekrardan bir kez daha dinletiyorum, bir dinleyeceğim. Saat 8'de, 7.30'da bana böyle bir mesaj gönderdi. Ben bunu bir türlü çözemedim. Siz çözebilir misiniz?
1: Günaydın Hakan, ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şala Şeker'le Alişan sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şayla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şala Şeker, Şayla Şeker.
0: Yani ben bunu çözemedim. Sizlerden yardım bekliyorum. Sizler çözebilir misiniz dedim. Demez olaydım. Bir dinleyeceğim. İsmini de vereyim. Nil. Nil Hanım. Diyor ki...
2: Günaydın Hakan'cığım. Evet, arkadaşımız ne demek istemiş? Eskiden Çağla Şeker'le Alişan'ın programı vardı. Yani sen de Hakan, DJ Hakan'la Serdar'ın şeyine getirmek istedi. Hani siz de öyle bir program yapıyorsunuz. O anlamına getirmek istedi.
0: Vallahi bence sen de anlamamışsın. Ya şimdi Serdar'la Hakan yine hangimiz Çağla olacak? Zor. Bir dinleyicim sabahları çayın içine Çağla şekil atıp karıştırıyorsun, keyfin yerinde diyor sana diyor. Vallahi ikram ne yaptı das mind. Bir başka dinleyicim ise yani o kadar çok mesaj geldi ki. Günaydın Hakan, vallahi anlamadık, sevgilerle Bahar. Yani Bahar ben de anlamadım. Günaydın Hakan, düşündün mü şunu pek anlamadım gibi. Acaba şunu mu demek istiyor? Sen şu an çay şekerini sunuyorsun ya. Serdar tatilde diye sabahları sana alışık olmadığı için galiba Alişan Çağla şekerini sunu sabır. Sen de anlamadın Gülcan. Hakan arkadaş henüz uyanmamış, Çağla şekeri çayla şeker yerine içmek istiyor. Yani Hakan günaydın, ben Özge, adam sana seneler önce Show TV'de yayınlanan Her Şey Dahil programı vardı diyor. Ve ikinci ses kaydını Çağla Şeker'e Şayla Şeker dediği için düzeltme yapmış diyor. Neyse. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. O kadar mesaj geldi ki ne bileyim. Abi o programa benzetmiş senin yayını. Hamburg'dan sevgiler diyor. Çağla Şeker, Hakan Şeker diyor falan. Eyvah. Desmede ima lenga onda ima lenga. Tekrardan buradan Taner sana sesleniyoruz. Lütfen Hamburg'dan Taner beni dinliyorsan

kekler, sallamasyonlar hepsi burada. Çay şekerinde keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Alemin Enkel DJ'yi, DJ Hakan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
4: İster misin?
3: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
4: Hemen başvur.
3: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
5: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: Daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'de 8.52 yaptık, saatlerimiz 9'da, tam 8 dakikamız var. Günaydın arkadaşlar, hala mesaj geliyor. Hala bu mesajı, Taner arkadaşımın mesajını deşifre etmek isteyen dinleyicilerim var. Aldık başımıza belayı.

0: Lennon geldi arkadaşlar. Biraz önce Taner arkadaşım Hamburg'dan bana bir mesaj göndermişti. Bu mesajı bir türlü anlamamıştım. 2-3 kere çaldım ve bana gelen Tarık Oyfasan rekor derecede mesaj geldi şimdiye kadar. Yani yayın hayatımda bu kadar gereksiz bir konuya bu kadar mesaj aldım. Ya ne kadar meraklıymışsınız sizler de benim gibi. Ya yani bir arkadaşımız mesaj göndermişti. Onu bir türlü anlamamıştım. Lütfen sizi bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz dedim. Ondan sonra Taner arkadaşımız yazdı. Daha doğrusu mesaj şöyleydi. Metropol FM'i yeni açanlar için.
1: Günaydın Hakan. Ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şahla Şeker'le Alişan sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şayla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şayla Şeker, Şayla Şeker.
0: Şimdi bunun üzerine daha biraz önce bu mesajı gönderen Taner Hamburg'dan diyor ki bana, ben o ses kaydını attıktan sonra tur sürdüğüm için dinleyemedim senin yayına. Hayırdır, ne oldu ki diyor. Ne olmadı ki? Bütün millet seni arıyor Taner. Bu mesajla bize ne demek istedin? Bunu bize açıklar mısın dedim. Ondan sonra bir dinleyeceğim. Sonunda bunu bize açıkladı. Şu şekilde.
2: Hakan, bu mesajı İspanya'ya gönderip çözdürmek lazım. Hani var ya bu tutukluların şeylerini, bazı kişilerin iPhone'larını çözdürmek için yurt dışına gönderiyorlar. Şifrelerini, içindeki bilgiyi almak için. Bu WhatsApp'ı da ya İspanya'ya göndermek lazım ya Londra'ya göndermek lazım. İngiltere'ye yani. Türkiye'de çözülemiyor. Almanya'da da çözülmez bu kesinlikle. Bir de ben anladıysam da Arap olayım ya da zenci olayım. Hakan, ben anladım. Çağla Şikel diyor, sen de bir program yap diyor. İsmi diyor Çayla Şeker olsun diyor. Anladın mı? Bir dinle. O arada bir kaçırıyor onu. Sen de diyor ondan sonra karıştırıyor, yani çorba yapıyor da. Sen de diyor bu program yap diyor, ya da bu programın ismini Çayla Şeker koy diyor. Anladın mı?
0: Anladım.
2: Ben anladım, yani bu kadar anladım. Doğruysa hele. Bağlansın o söylesin.
3: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
4: Ich bin Tine Klimach. Regierungsflieger der Bundeswehr haben laut Verteidigungsministerium im ersten Halbjahr rund die Hälfte ihrer Flüge ohne Passagiere absolviert. Über 300 Teilstrecken seien für Dienstreisen der Bundesregierung absolviert worden. Ähnlich viele waren aber Leerflüge. Das hat eine Anfrage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch ergeben.
5: Das Problem ist hausgemacht, denn die allermeisten Dienstreisen der Regierungsmitglieder starten ab Berlin. Aber die Regierungsflieger sind in Köln stationiert. Eigentlich sollte die Flugbereitschaft schon vor 14 Jahren ganz nach Berlin umziehen. Aber es gab Verzögerungen. Unter anderem wurde der Hauptstadtflughafen viel später eröffnet als gedacht. Und bis heute fehlt am BER die nötige Infrastruktur, wie etwa Unterstellmöglichkeiten oder Wartungshallen. Der Gesamtumzug ist erst in rund 10 Jahren geplant. Aus Berlin, Ursula Winkler.
4: Viele wünschen sich mehr Hitzeschutz vom Bund. Knapp 2/3 der Deutschen sind für eine Grundgesetzänderung, damit der Bund mehr in den Hitzeschutz investieren kann. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor. Derzeit liegt die Verantwortung dafür bei Ländern und Gemeinden. Für eine Änderung sind 33%, dagegen sind 11%. Bundesumweltminister Schneider setzt sich für eine entsprechende Grundgesetzänderung ein. Koalitionspartner Union sieht diesen Vorstoß skeptisch. Bei den Autoversicherungen deutet vieles darauf hin, dass die Zeit der massiven Preissteigerungen ausläuft. Gerade liegen die Preise für Versicherungswechsler im Mittel gerade einmal 1,3% über dem Vorjahr. Das haben Berechnungen des Vergleichsportals Verivox ergeben.
6: Die Kfz-Haftpflichtversicherung ist im Schnitt um 3% günstiger als im Vorjahr und die Haftpflicht mit Vollkasko steigt im Preis im Vergleich zu 2025 um 2,5%. Experten sagen, das Risiko ist groß, dass die aktuell stabilen Preise nur eine Momentaufnahme sind, ein kurzes Durchatmen. Im Vergleich zu 2022 müssen Autofahrer für ihre Versicherung im Schnitt 52,8% mehr zahlen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion.
4: Nationalspieler Jamal Musiala hat beim FC Bayern erneut für einen Schockmoment gesorgt. Er ist wieder auf dem Platz zusammengebrochen. Wenig später hat er über soziale Medien leichte Entwarnung gegeben. Ihm gehe es gut, schrieb er. Ärzte hätten bei ihm kurz auftretende Absenzen festgestellt, so Musiala, vergleichbar mit kurzzeitigen Blackouts.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
7: Değerli dinleyenler, yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Meriç hastanede ameliyata alındı. Gaziantep valisi Kemal Çeber ameliyatın başarılı geçtiğini ve Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Saldırının şüphelisi dahil toplam 5 kişi gözaltına alındı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıda kurulun çalışma esasları belirlenecek. Ayrıca silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alınacak. Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlerine polislerin geldiğini duyurdu. Furkan Vakfı da operasyon kapsamında çok sayıda kişinin evinde işlem yapıldığını açıkladı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık 3 aylık tutukluğun ardından tahliye edildi. Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yakın akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. Savcılık Gülter'in annesini pencereden attığını öne sürüyor. Sanığın tutukluluk hali devam edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon 40. dakikada Openda ile öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Greenwood'un golüyle eşitliği sağladı. Turun kaderi 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak rövanşta belli olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
8: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Arkadaşlar ve beklenen an geldi. Biraz önce beraber dinleyip de bu mesajda ne anlatıyor Allah aşkına diye kafa yorduğumuz o gizemli sesli mesajın şahibi şu anda... Şahibi mi dedin? Sahibi, tamam mı? Hamburg'dan Taner arkadaşımız burada. Hoş geldin Taner.
9: Hoş bulduk, selamlar, herkese hürmetler.
0: Şimdi valla az önce burada küçük çaplı bir dedektiflik bürosu kurduk. Herkes böyle ayrı bir tahmin yaptı. Ben hala hiçbir şey anlayamadım yalnız. Şimdi bakalım kendisi bize açıklayabilecek mi? O mesajda ne demek istedin sen? Yoksa açıklamadan sonra kafamız daha mı çok karışacak orasını da ben bilmiyorum ama. Şimdi sen o açıklamayı yapmadan önce hala bak ben yani radyo çalıştım çalışıp bu kadar mesaj almadım. Yani çok mesaj alıyoruz da ama ich weiß nicht. Hani derler ya kitlendi. Gerçekten kitlendi. Haberlerin bakayım ne diyorlar? Ya haberleri bırakın. Biz Taner'den ne haberi dinlemek istiyoruz diyor. Anladın mı? Haberleri geçin ya, haberlere girdik ya. Biz Taner'in haberini dinlemek istiyoruz. Evet Taner, sen şu mesajda tekrardan çalıyorum. Bize ne demek istedin acaba? Bir dinleyelim tekrardan.
10: Günaydın Hakan. Ben Hamburg'dan Taner. Sen de yakında eskiden Şahla Şeker'le Alişan sabah şeyi sunuyordu, programı sunuyordu. Şahla Şeker gibi bir ortam çıkaracaktım. Şahla Şeker, Şahla Şeker.
0: Şimdi Taner sana bir şey soracağım. Sorabilir
11: evet,
0: miyim?
11: Evet abi.
0: Sen buyur anladın abi. Mı? Sen anladın mı ne dediğini?
11: Yani şimdi fazla uzatma diyorsun ya bazen sesli mesajlarda. Dedim kıssadan iste hesabı. Öyle bir kestirmeden şey abim, çünkü dilin sürçmüştü o ses kaydını göndermeden önce.
0: Evet.
11: Ona benzetme istinaden ona göndermiştim.
0: Anladım. Bu arada S'lerde yine şeye falan demiştim. Yani yanlışlıkla şey harfini kullanmıştım. Ona istinaden. Aynen. Ama sen fazladan böyle özetlemesin olayı. Tamam mı?
11: Biz, uzatmış mıyım yani?
0: Yani sen kendin bile anlamamışsın dediğim gibi. Arkadaşlar şimdi sonuç... Ben bir anons yapmıştım. Bu anonsta dilim sürçmüştü değil mi? Ondan sonra evet. Buna istinaden de sen de beni arayıp böyle hiç kimsenin anlamayacağı bir mesaj gönderdi.
11: Ama işte öyle derlerdi. Çağla şeker, çayla şeker.
0: Öyle mi derlerdi? Vallahi evet, ben bilmiyorum. Çağla şeker, çayla şeker. Ben şeyi biliyordum. Eskiden, çok eskiden 70'li 80'li senelerde Türkiye'de Schweppes markanın bir reklamı vardı. Adam tekerleme yapıyordu orada. Hızlı hızlı konuşuyor. Schweppes, Schweppes, Schweppes, Schweppes böyle hızlı hızlı konuşuyor. Ama o kadar böyle hayret izliyorsun. Ondan sonra o tekerleme bittikten sonra aynen böyle. Şaşırmadan şöyle dedim. Aynen tam sonunda da yani ya. Her şeyi berbat etmişti. Çok teşekkür ederim Taner'cim. Seni de ünlü yaptık yani şaka maka böyle. Arkadaşlar Hamburg'dan Taner arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bakıyorsun. Şahla şeker, şahla şeker.

0: Joval efendisin, Bengü ve Serdar Ortaç'ın Korkma Kalbim adlı şarkısını sizlere dinledik. Evet, biraz önce Hamburg'dan Taner'in mesajını kendisinden dinledik ve çözdük dedim bir dinleyicim. Ya ben yine anlamadım dedim. Hecran, ben yine anlamadım dedi. Yani Hecran, bu konuda sendeyse aslında doğruyu söyleyecek gerekirse ben de anlamadım. Sadece fazla uzatmak istemedim. Karşı tarafa da ayıp olmasın diye. Ha, şimdi anladım dedim ama hikaye. Ben de sendenim.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 55 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Metropol FM'de Çay Şekeri programı tüm hızıyla devam ediyor. 9.21 yaptık saatlerimizi. Günaydın. Good morning. Mikrofona ben DJ Hakan. Alişan sizlerle kadere bak diyor.

dün akşam. Arkadaşlar, Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi ateşi vardı biliyorsunuz ve Fenerbahçe işi maalesef Fransa'ya bıraktı diyeceğim artık. 1-1 sonuçlandı bu. İlk önce 1-0 geriye düştük. Ondan sonra Greenwood'la böyle güzel bir gol bulduktan sonra tabii ki ilk etapta ne yaptık? Hemen orada bir heveslendik falan, olacak falan dedik ama maalesef 1-1'le kaldık. Maç bitti. Şimdi bütün mesele tabii ki 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'daki rövanşı olacak. Orada artık beraberlik falan yok. Buyurun beyler, Şampiyonlar Ligi'ne kim gidiyor? Maçı olacak. İnşallah Fenerbahçe'miz maçı kazanıp da Galatasaray'ımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterirler. Benim boyumda olmasınlar da. Gösterecek fazla bir şey yok. 9.25 yaptık saatlerimizi. Ajda Pekkan arada sırada diyor. Gününüz aydın olsun, mikrofona ben.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de bir öğretmenin öğrenci sohbet grubunda tehdit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte öğretmenlerin mağdur olduğu 17 şiddet vakası kaydedildi. Bunların 11'i tehdit, 6'sı fiziksel saldırıydı. Son olayın ardından okulda geçici telefon yasağı uygulanırken velilerden çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini daha yakından takip etmeleri istendi. Bremen'de polis sendikası GDP artan görev yükü sebebiyle uyarıda bulundu. Temmuz sonuna kadar kentte 753 gösteri ve toplantı kaydedildi. Sendikaya göre polisler halen sınırda çalışıyor. Bu hafta sonu hem Christopher Street Day yürüyüşü hem de Weser Stadyon'daki DFB Kupası maçı aynı güne denk geliyor. GDP kapsamlı personel ve görev analizi talep ediyor. Bremen'de bir yapay zeka şirketinin binasına boya ve kötü kokulu sıvıyla saldırı düzenlendi. Aşırı sol çevrelerle bağlantılı bir internet sitesinde yayımlanan anonim yazıda saldırı üstlenildi. Gerekçe olarak BSAG'nin tramvaylarda yapay zeka ile kamera görüntülerini analiz ettiği pilot proje gösterildi. Yazıda 3 Ekim Almanya'nın Birliği günü için yeni eylemler de duyuruldu. Devlet Güvenlik Birimi soruşturma başlattı. Öte yandan Bremen, kamu yönetiminde yapay zeka kullanımını artırıyor. Eyalet hükümetinin kabul ettiği yeni stratejide 39 farklı uygulama öngörülüyor. Yapay zekadan e-postaların işlenmesinden personel başvurularına kadar birçok alanda yararlanılması planlanıyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da kiracıların evlerine klima taktırması kolaylaştırılabilir. Federal Adalet Bakanı Stefanie Hubisch, klima ve güneşlik gibi sıcaklığa karşı koruyucu sistemler için kira hukukunda değişiklik yapılmasını önerdi. Şu anda sabit klima gibi yapısal değişiklikler için genellikle ev sahibinin onayı gerekiyor. Hubisch, kiracı ve ev sahipleri için açık ve uygulanabilir kurallar oluşturulmasını istiyor. Almanya, kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzatmak istiyor. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt kararı Avrupa Birliği Komisyonu'na bildirdi. İtiraz gelmezse uygulama Mart 2027 ortasına kadar sürecek. Dobrindt, yasa dışı göçü azaltmak için kontrollerin gerekli olduğunu savunuyor. Schengen kuralları nedeniyle uygulama Avrupa Birliği içinde tartışma yaratıyor. Değerli dinleyenler, haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Saatlerimiz 9.30 içi oldu arkadaşlar. Çay Şekeri programının son yarım saat içerisindeyiz. Üzülmenize gerek yok. Saat 11 ile 13 arasında yine sizlerle birlikteyim ben. Rengarenk programıyla yine coşacağız, eğleneceğiz. Yani dengesiz hareketlerde bulunacağız. En azından ben. So, Deutsche Bahn Ticket. Arkadaşlar, Deutsche Bahn'da böyle artık biletimi gösterdim, tamamdır deyip rahatlamayın. Benim gerçi şimdiye kadar hiç başıma gelmedi ama özellikle Deutsche Bahn Ticket ya da böyle isminize kayıtlı bir bilet kullanıyorsanız kontrolcü bir de kimlik isteyebilir. Ya şimdiye kadar benden istemediler ama yani istenilen bir durum olmuş. Yani birçok kez olmuş herhalde, burada kendimi şanssız hissedebilirim. Yani adam aslında şunu diyor. Bilet güzel de bu bilet gerçekten senin mi diyor. Yani kimliği göstermezseniz iş uzayabilir. Ardından da sizden ek ücret çıkabilir. Hatta bileti geçersiz sayıp duruma göre yolculuğunuza devam etmenize bile izin vermeyebilirler. Ya genel zorluyorsunuz. Ama illa pasaport şart değil tabii. Geçerli resmi fotoğraf, kimlik de yeterli olabiliyor. Kısacası bileti aldın mı kimliğini de cebine koyacaksın. Yoksa tren yolcu bir anda böyle artık son bulabilir. Arkadaşlar, dediğim gibi Deutschland ticket aldığınız zaman mutlaka bununla da yolculuk ettiğiniz zaman kimliğinizi de yanında götürün. Siz hiç yakalandınız mı? Böyle bir durumda karşı karşıya geldiniz mi? Biletçilerin tutumu ne oldu? Ben gerçekten merak ediyorum. Bana şimdiye kadar sormadılar ama sorulup da böyle kimliği olmayıp da trenden indirilen oldu mu hiç? Bana yazabilirsin. 0-30-217-970-71 0-30-217-970-71 ki durumunda ne kadar ciddi olduğuna dair böyle bir, en azından elimizde böyle bir haber olur. Soner Sarıkabalı'ya Kutsal Toprak. Çay şekerindesiniz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben Nici Hakan.

Arkadaşlar, Deutschland tiketiniz varsa veya da isminize kayıtlı bir bilet kullanıyorsanız kontrolcüler kimlik istiyorlarmış. Ya bana, yani benden bilet istediler de kimlik şimdiye kadar hiçbir zaman istemediler. Ya bana denk gelmedi, size denk geldi mi dedim. Bir dinleyicim diyor ki vallahi böyle yakalanmamıştım işte. Yaş 15 diyor, kaçak binmiştim o zaman yakalanmıştım diyor. İşin en güzel tarafı ne biliyor musun? Aynı gün iki kere yakalanmıştım. İki kere yüzsüz yani. Ya utanma, arlanma yok, tamam mı? Yakalanan insan yakalandıktan sonra bir utanır değil mi? Binmez. Bu bir daha binmiş. Bir de gencim ya, dünyayı ben yarattım sanıyorum diyor. Özgüven tavan tabii ki, akıl yerlerde. Doğrudur. İnşallah yerde değildir artık. Doğuştan tikette durum şöyle, benim tecrübe edildiğim kadarıyla kontrolcü cep telefonundan onu direkt açmanı istiyor diyor. Screenshot asla kabul edilmiyor diyor. Orada bir nokta soldan sağa oynaması lazımmış. Onu da öğrendik. Bir dinleyicim diyor, bana sormuştu pasaportum. Pasaportum yok dedim. İyi dedi, devam etme. Du hast ja aber Glück gehabt. Bu ne ya? Korku müziği gibi. Ha, Mahsun kırmızı gülmüş.

0: şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Nalan, adresi biliyorsun diyor. Adresimiz Metropol.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve Çay Şekeri programı devam ediyor. Bir mesaj aldık arkadaşlar. Merhabalar, ben Özkan Turgut, Stuttgart'ta yaşıyorum. Bugün bizim 37. evlilik yıl dönümümüz. Eşim bugün İzmir'de. Yani bu sene ayrı geçiriyoruz maalesef. Bir de içimden geleni yazacağım. Sen benim en güzel tesadüfümsün diyor. En güzel kaderimsin. Gözlerimde sevdamsın. Kalbimde tek nefesimsin. Bir ömür boyu yetmez seni sevmeye. Her gün yeniden düşerim gözlerine. Elimi tuttuğun o ilk günkü gibi hala aşığım güzel yüreğine. Seninle yaşlanmak en büyük dileğim. Sen benim huzurum, sen benim sevgimsin. Bugün evlilik yıl dönümümüz, ilk hayatımın en güzel yerindesin diyor. Özkan Turgut Stuttgart'tan eşi için yazmış bu güzel parçayı. Evet, bu güzel yazıyı. Öyle diyelim. Her şey gönlünüzce olsun. Mutluluklar diliyorum sizlere ve sizlere güzel bir şarkı gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve geldik çay şekerin sonuna güzel insanlar. Sabah birlikte açtık, güldük, konuştuk, müziğimizi dinledik. Hepinize eşlik ettiğiniz için kocaman teşekkürler. Ama ben bir yere daha gitmiyorum. Bir saat sonra 11'de yeniden buradayım. Evet, şaşırın böyle işte. Bu kez programın adı tabii ki Rengarenk. Orada iş biraz değişiyor tabii ki. Daha deli dolu, daha filtresiz. Daha ne çıkacağı belli olmayan bir yayın. Beni dinleyenler biliyor programda. Şarkıları ben seçiyorum. Konuları beraber konuşuyoruz tabii ki. Mesajınızla, telefonunuzla siz de yayının içerisindesiniz aynı zamanda. Yani şimdi biraz nefes alın. Çayınızı tazeleyin. 11'de tekrar buluşuyoruz. Ve 13'e kadar rengarenkte ortalığı birazcık karıştırıyoruz. Her zamanki gibi. Ben DJ Hakan, şimdi hoşça kalın. Bir saat sonra yine kulağınız bende olsun. Ama o zamana kadar tabii ki tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. En güzel şarkılarımıza sizlerle birlikteyiz. 24 saat boyunca nerede olursanız olun.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Knapp zwei Drittel der Deutschen sind für eine Grundgesetzänderung, damit der Bund mehr in Hitzeschutz investieren kann. Das geht aus einer aktuellen dpa-Umfrage hervor. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat jetzt in der Rheinischen Post vorgeschlagen, Mietern den Hitzeschutz zu erleichtern.
2: Eine Sonnenblende oder gar eine Klimaanlage in die Mietwohnung einzubauen, das ist bislang gar nicht so einfach, weiß Justizministerin Hubig. Und deshalb schlägt sie vor, das Mietrecht an der Stelle zu ändern. Klare und praktikable Regelungen für Mieter und Vermieter, das ist ihr Ziel. Auch eine Grundgesetzänderung für mehr Hitzeschutz hält sie für eine gute Idee. Ihr Argument? Dann könnte der Bund Länder und Gemeinden da besser unterstützen. Aus Berlin, Thomas Thonfeld.
1: Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonntagen hat bislang kaum Auswirkungen auf den Verkehr in Deutschland. Das zeigt eine Bilanz des ADAC für das vergangene Wochenende. Demnach gab es am Sonntag sogar weniger Staus als in der Vorwoche.
3: Größere Probleme gab es nicht, sagt auch der Speditionsverband BGL und betont, wir sind zwar nun flexibler, aber mehr Fahrer haben wir deshalb nicht. Und auch die Lenkzeiten, die blieben gleich. Weil wegen der niedrigen Pegelstände im Rhein und anderen Flüssen kaum noch Frachtschiffe unterwegs sind, dürfen Lastwagen im Moment auch sonntags fahren. So soll ein Teil der Rohstofftransporte vom Schiff auf die Straße verlagert werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: In Belgien hoffen die Einsatzkräfte auf eine Eindämmung des seit Tagen wütenden Feuers im Naturschutzgebiet Hohes Venn. Ein Lichtblick sei der für heute angesagte Regen, sagte Tobias Schell, Feuerwehrsprecher in der Nachbarstadt Monschau. Die Lage sei noch nicht unter Kontrolle. Das größte Problem sei die nordöstliche Flanke des Feuers, die besonders schwer erreichbar sei. Diese Brandlinie sei 2,3 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Regierungsflieger der Bundeswehr haben laut Verteidigungsministerium im ersten Halbjahr rund die Hälfte ihrer Flüge ohne Passagiere absolviert. Über 300 Teilstrecken seien für Dienstreisen mit Mitgliedern der Bundesregierung absolviert worden. Ähnlich viele gingen aber für die Bereitstellung der Flugzeuge drauf. Das ist auf Anfrage des linken Abgeordneten Dietmar Bartsch herausgekommen. Die Leerflüge kommen oft dadurch zustande, dass die Regierungsflieger in Köln stationiert sind, die Passagiere ihre Dienstreisen aber in Berlin antreten. Ein Umzug an den BER steht erst in rund 10 Jahren an.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, yeni parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç sokakta bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan Meriç hastanede ameliyata alındı. Gaziantep valisi Kemal Çeber ameliyatın başarılı geçtiğini ve Meriç'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı öğrenildi. Saldırının şüphelisi dahil toplam 5 kişi gözaltına alındı. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanunu kapsamında oluşturulan kurul ilk toplantısını 24 Ağustos'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıda kurulun çalışma esasları belirlenecek. Ayrıca silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ve kurumlar arası koordinasyon ele alınacak. Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Semra Kuytul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evlerine polislerin geldiğini duyurdu. Furkan Vakfı da operasyon kapsamında çok sayıda kişinin evinde işlem yapıldığını açıkladı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı yaklaşık 3 aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Kütahyalı, Adana merkezli yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanmıştı. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, yakın akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılanacak. Savcılık Gülter'in annesini pencereden attığını öne sürüyor. Sanığın tutukluluk hali devam edecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon 40. dakikada Openda ile öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarının hemen başında Greenwood'un golüyle eşitliği sağladı. Turun kaderi 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak. Rövanş da belli olacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
5: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 16 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 19 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
7: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 33 sent. Çeyrek altın ise 210 euro 58 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 55 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
5: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de AOK ve Doktorlar Birliği'nin tartışmalı gayrimenkul fonlarına yaptığı yatırımlar siyasetin gündeminde. AOK Bremen 2022'de fonlara 5,5 milyon euro yatırdı. Paranın en kötü durumda kaybedilebileceği belirtiliyor. FDP eyalet yönetiminin denetim görevini yeterince yerine getirip getirmediğini sorguluyor. AOK olası sorumlulukların araştırılması için bağımsız bir hukuk bürosunu görevlendirdi. Avrupa'nın en büyük uzay fuarı SpaceTech Expo Bremen'den ayrılıyor. 2015'ten beri kentte düzenlenen fuar, büyüyen alan ihtiyacı sebebiyle 2027'den itibaren Frankfurt'ta yapılacak. Bremen Belediye Başkanı Bowen Schulte kararı kent için ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Fuar bu yıl 17-19 Kasım arası son kez Bremen'de yapılacak. Bremen'de bir öğretmenin öğrenci sohbet grubunda tehdit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte öğretmenlerin mağdur olduğu 17 şiddet vakası kaydedildi. Bunların 11'i tehdit, 6'sı fiziksel saldırıydı. Son olayın ardından okulda geçici telefon yasağı uygulanırken velilerden çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini daha yakından takip etmeleri istendi. Bremen'de polis sendikası GDP artan görev yükü sebebiyle uyarıda bulundu. Temmuz sonuna kadar kentte 753 gösteri ve toplantı kaydedildi. Sendikaya göre polisler halen sınırda çalışıyor. Bu hafta sonu hem Christopher Street Day yürüyüşü hem de Weser Stadyon'daki DFB Kupası maçı aynı güne denk geliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı yarım günlük kepenk kapatma eylemi düzenlenecek. Organizatörler esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta saat 10 ile 15 arasında iş yerlerini kapatma çağrısı yaptı. Eylemde özellikle AfD, Saksonya-Anhalt'in gönüllülerden oluşacak vatandaş nöbeti önerisi eleştiriliyor. Aynı gün Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi önünde faşizme ve ırkçılığa karşı susmuyoruz sloganıyla miting yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı çocuk ve gençlerde sosyal medya bağımlılığı ile ilgili önemli bir dava başladı. Birden fazla eyalet, Instagram ve Facebook'un küçük yaştaki kullanıcıları bağımlı hale getirdiğini ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını öne sürüyor. Davacılar uygulamalarda kapsamlı değişiklikler ve yüz milyarlarca dolarlık cezalar talep ediyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Sabahları gergin misiniz?
1: Başım çatlayacak. Fena oluyorum. Mazlumu getirin bana.
0: Güne gergin başlamamak için Çay Şekeri programını dinleyin.
1: Oh, oh, rahatladım be.
0: Hafta içi her sabah saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Hay Allah senden razı olsun.
0: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Dolandırıcılar telefonda oluşturdukları baskı ve korku ortamıyla insanları para ya da değerli eşya vermeye ikna etmeye çalışıyor. Peki böyle bir tuzağa düşmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Konunun uzmanı Florian Dietrich, dolandırıcıların çoğu zaman telefon rehberleri, internette bulunan kişisel bilgiler veya yasa dışı yollarla elde edilen veri listelerinden yararlanıyor. Özellikle yaşlı kişileri hedef alabiliyorlar. İsim, adres ya da aile bireyleriyle, aile yakınlarıyla ilgili bazı bilgileri önceden bilmeleri aramanın gerçek olduğu izlemini yaratabiliyor.
1: Schon der Blick ins Telefonbuch kann ausreichen. Wer mit vollem Namen eingetragen ist, gibt unbewusst Hinweise auf sein Alter. Betrüger sortieren dann gezielt nach potenziell älteren Opfern. Eine einfache Gegenmaßnahme, sich austragen lassen oder den Vornamen abkürzen. Aus Hertha Schmidt wird dann H. Schmidt. Das macht es ein bisschen schwieriger für Betrüger.
0: Peki böyle bir telefon arama geldiğinde ne yapmak gerekiyor? En önemli nokta telefonda baskı altında karar vermemek. Arayan kişi polis, savcı ya da bir aile yakını olduğunu söylese bile

0: Telefonu kapatmak ve ilgili kişiyi bilinen numarasından kendiniz geri aramak gerekiyor. Para, mücevher veya banka bilgileri kesinlikle yabancılara verilmemeli. Şüpheli durumlarda hemen polis aranmalı.
1: Wenn jemand mit einer ganz schlimmen Nachricht anruft, erstmal überlegen, ob das wirklich so sein könnte und nicht gleich unruhig werden und alles glauben, sondern eher nach Details fragen, die nur echte Verwandte wissen können und nicht selbst anfangen zu erzählen. Eine aktuell beliebte Masche ist zu behaupten, dass eine Kaution nötig wäre, damit ein Familienmitglied nicht ins Gefängnis muss. Da besonders aufpassen. Wer einen Betrugsversuch bemerkt, sollte auflegen, die Nummer des Anrufs notieren und der Polizei melden.
0: Değerli dinleyenler, günümüzde yapay zeka sistemleri de dolandırıcılar tarafından sıkça kullanılıyor. Yapay zeka sayesinde bir yakınının sesi artık oldukça gerçekçi biçimde taklit edilebiliyor. Bu nedenle yalnızca tabii sese güvenmemek gerekiyor. Aile içinde önceden belirlenmiş bir parola veya yalnızca yakınların bileceği özel bir soru da kullanılabilir. Acil para isteyen bir aramada telefonu kapatıp kişiyi doğrudan kendi numarasından aramak en güvenli yöntemlerden biri.
1: Also künstliche Intelligenz kann ja heute schon Stimmen täuschend echt nachmachen. Da reichen ein paar Wörter, zum Beispiel von Videos aus sozialen Netzwerken. Wer sicher gehen will, sollte mit Familie oder Freunden ein Geheimwort vereinbaren, das im Zweifel am Telefon abgefragt werden kann. Generell gilt auch, kein Geld zahlen, ohne mit jemandem darüber gesprochen zu haben, der wirklich zur Familie gehört.
0: Değerli dinleyenler, Almanya'da maalesef hemen hemen her gün telefonda dolandırıcılık vakaları yaşanıyor. En son Rheinland-Pfalz bölgesi Main-Kinzig bölgesinde bir yaşlı kadın telefon dolandırıcılarına yaklaşık 70 bin euro değerinde mücevherlerini kaptırdı. Almanya'da polis teşkilatları vatandaşların dikkatini telefon dolandırıcılığına çekiyor. Konunun uzmanı Florian Dietrich bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen'de AOK ve Doktorlar Birliği'nin tartışmalı gayrimenkul fonlarına yaptığı yatırımlar siyasetin gündeminde. AOK Bremen 2022'de fonlara 5,5 milyon euro yatırdı. Paranın en kötü durumda kaybedilebileceği belirtiliyor. FDP eyalet yönetiminin denetim görevini yeterince yerine getirip getirmediğini sorguluyor. AOK olası sorumlulukların araştırılması için bağımsız bir hukuk bürosunu görevlendirdi. Avrupa'nın en büyük uzay fuarı SpaceTech Expo Bremen'den ayrılıyor. 2015'ten beri kentte düzenlenen fuar, büyüyen alan ihtiyacı sebebiyle 2027'den itibaren Frankfurt'ta yapılacak. Bremen Belediye Başkanı Bowen Schulte kararı kent için ağır bir darbe olarak nitelendirdi. Fuar bu yıl 17-19 Kasım arası son kez Bremen'de yapılacak. Bremen'de bir öğretmenin öğrenci sohbet grubunda tehdit edilmesi üzerine polis soruşturma başlattı. Polis verilerine göre 2025 yılında kentte öğretmenlerin mağdur olduğu 17 şiddet vakası kaydedildi. Bunların 11'i tehdit, 6'sı fiziksel saldırıydı. Son olayın ardından okulda geçici telefon yasağı uygulanırken velilerden çocuklarının sosyal medya faaliyetlerini daha yakından takip etmeleri istendi. Bremen'de polis sendikası GDP artan görev yükü sebebiyle uyarıda bulundu. Temmuz sonuna kadar kentte 753 gösteri ve toplantı kaydedildi. Sendikaya göre polisler halen sınırda çalışıyor. Bu hafta sonu hem Christopher Street Day yürüyüşü hem de Weser Stadyon'daki DFB Kupası maçı aynı güne denk geliyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Magdeburg'da ırkçılık ve aşırı sağa karşı yarım günlük kepenk kapatma eylemi düzenlenecek. Organizatörler esnaf ve işletmelere 26 Ağustos'ta saat 10 ile 15 arasında iş yerlerini kapatma çağrısı yaptı. Eylemde özellikle AfD, Saksonya-Anhalt'in gönüllülerden oluşacak vatandaş nöbeti önerisi eleştiriliyor. Aynı gün Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi önünde faşizme ve ırkçılığa karşı susmuyoruz sloganıyla miting yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı çocuk ve gençlerde sosyal medya bağımlılığı ile ilgili önemli bir dava başladı. Birden fazla eyalet, Instagram ve Facebook'un küçük yaştaki kullanıcıları bağımlı hale getirdiğini ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını öne sürüyor. Davacılar uygulamalarda kapsamlı değişiklikler ve yüz milyarlarca dolarlık cezalar talep ediyor. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürstenali 47E Bremen.

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
1: İster misin?
0: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
1: Hemen başvur.
0: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kochstedt kentinde yeni bir drone savunma araştırma merkezi açıldı. Merkezde uzmanlar yeni teknolojiler geliştirecek ve bunları gerçek koşullara yakın ortamlarda test edecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Es ist in der Tat für uns ein großer Tag. Es ist deswegen ein großer Tag, weil wir der hybriden Bedrohung etwas entgegensetzen, sichtbar entgegensetzen. Wir sind tägliche Zielscheibe von hybriden Angriffen.
1: Dobrindt'e göre günümüzde karşı karşıya olunan tehdit klasik anlamda bir savaş değil.
2: Das, was wir heute erleben, das ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Kein heißer Krieg, aber eine dunkle Bedrohung, die versucht, sich manipulativ auch über unser Land zu legen. Und wir setzen etwas dagegen.
1: İçişleri Bakanı, hibrit saldırıların yalnızca güvenlik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dobrindt'e göre bu saldırılar toplumu ve siyasetin dayanıklılığında hedef alıyor.
2: Die hybriden Angriffe, sie sollen uns politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle. Hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens.
1: Yeni merkezde drone savunmasına yönelik teknolojiler gerçek koşullar altında test edilecek. Bakan Dobrindt, teknolojiler arasında sürekli bir yarış olduğuna da dikkat çekiyor.
2: Heute geht es die Säule, die dafür sorgen soll, dass wir den Wettbewerb der Innovationen auch gewinnen können. Der Wettbewerb, sagen wir es deutlich, das Wettrüsten, das stattfindet zwischen Drohnenabwehr und Drohnenabwehrüberwindungstechnik.
1: Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Kochstedt'teki merkezin gelecekte Almanya'nın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstleneceğini de söylüyor.
2: Kochstedt, meine Damen und Herren, wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur gegenüber der hybriden Bedrohung durch Drohnen sein. Und das ist für uns deswegen dieser bedeutende Tag, unsere Schlagkraft gegenüber angreifenden Drohnen, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr. Wir verstärken sie heute deutlich.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Kochstedt'teki merkezde geliştirilecek yeni drone savunma teknolojileri gerçekçi koşullar altında denenecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu da söyledi. Federal hükümet, izinsiz drone uçuşlarına karşı güvenlik kurumlarının teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürst Tenali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
1: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
0: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt, reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
1: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse bekommen.
0: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı özellikle verdiği örneklere göre yeni yetkiler arasında çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt, gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kochstedt kentinde yeni bir drone savunma araştırma merkezi açıldı. Merkezde uzmanlar yeni teknolojiler geliştirecek ve bunları gerçek koşullara yakın ortamlarda test edecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Es ist in der Tat für uns ein großer Tag. Es ist deswegen ein großer Tag, weil wir der hybriden Bedrohung etwas entgegensetzen, sichtbar entgegensetzen. Wir sind tägliche Zielscheibe von hybriden Angriffen.
1: Dobrindt'e göre günümüzde karşı karşıya olunan tehdit klasik anlamda bir savaş değil.
2: Das, was wir heute erleben, das ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Kein heißer Krieg, aber eine dunkle Bedrohung, die versucht, sich manipulativ auch über unser Land zu legen. Und wir setzen etwas dagegen.
1: İçişleri Bakanı, hibrit saldırıların yalnızca güvenlik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dobrindt'e göre bu saldırılar toplumu ve siyasetin dayanıklılığında hedef alıyor.
2: Die hybriden Angriffe, sie sollen uns politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle. Hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens.
1: Yeni merkezde drone savunmasına yönelik teknolojiler gerçek koşullar altında test edilecek. Bakan Dobrindt, teknolojiler arasında sürekli bir yarış olduğuna da dikkat çekiyor.
2: Heute geht es die Säule, die dafür sorgen soll, dass wir den Wettbewerb der Innovationen auch gewinnen können. Der Wettbewerb, sagen wir es deutlich, das Wettrüsten, das stattfindet zwischen Drohnenabwehr und Drohnenabwehr-Überwindungstechnik.
1: Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Kochstedt'teki merkezin gelecekte Almanya'nın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstleneceğini de söylüyor.
2: Kochstedt, meine Damen und Herren, wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur gegenüber der hybriden Bedrohung durch Drohnen sein. Und das ist für uns deswegen dieser bedeutende Tag, unsere Schlagkraft gegenüber angreifenden Drohnen, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr. Wir verstärken sie heute deutlich.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Kochstedt'teki merkezde geliştirilecek yeni drone savunma teknolojileri gerçekçi koşullar altında denenecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu da söyledi. Federal hükümet, izinsiz drone uçuşlarına karşı güvenlik kurumlarının teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Pflegekräfte, Ärzte, Ingenieure, ausländische Fachkräfte werden gebraucht, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Jetzt steigt die Zahl der Anerkennungen deutlich. Im vergangenen Jahr bewilligten die Behörden mehr als 86.000 Anträge, so das Statistische Bundesamt.
2: Unterm Strich ist das ein Plus von knapp 10%. Vor allem Menschen aus Syrien, die haben das Go bekommen, nun hier zu arbeiten. Da gab es den größten Zuwachs. Doch die allermeisten Anerkennungen für Berufsabschlüsse, die bekamen, wie auch schon im Vorjahr, Leute aus der Türkei. Und davon profitiert vor allem der medizinische Bereich. Viele arbeiten nun als Pflegekraft oder Arzt. Aber es gibt auch viele neue Ingenieure. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee ist ein zweiter Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ einen Ukrainer in Kroatien festnehmen. Sie wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Mann, der im Herbst 2025 bereits in Polen festgenommen worden war. Die polnische Justiz lehnte den deutschen Auslieferungsantrag damals ab. Der Ukrainer kam frei. Knapp 2/3 der Deutschen sind für eine Grundgesetzänderung, damit der Bund mehr in den Hitzeschutz investieren kann. Das geht aus einer Umfrage im Auftrag der Deutschen Presseagentur hervor. Justizministerin Hubig will jetzt Mietern den Hitzeschutz erleichtern. Das hat sie in der Rheinischen Post vorgeschlagen.
3: Eine Sonnenblende oder gar eine Klimaanlage in die Mietwohnung einzubauen, das ist bislang gar nicht so einfach, weiß Justizministerin Hubig. Und deshalb schlägt sie vor, das Mietrecht an der Stelle zu ändern. Klare und praktikable Regelungen für Mieter und Vermieter, das ist ihr Ziel. Auch eine Grundgesetzänderung für mehr Hitzeschutz hält sie für eine gute Idee. Ihr Argument? Dann könnte der Bund Länder und Gemeinden da besser unterstützen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Der große Brand im Hohen Venn in Belgien ist nach Behördenangaben von Feuerwehrleuten eingekesselt worden. Es sei eine positive Entwicklung vor Ort, teilte der Gouverneur der belgischen Provinz Lüttich mit. Einsatzkräfte kämpfen seit Freitag gegen das Feuer im Naturschutzgebiet nahe der deutschen Grenze. Es hat bislang rund 3000 Hektar zerstört.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen SAK da yer alıyor. Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan milletvekili ameliyat edildi. Meriç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sistemi hakkında konuştu. Bahçeli, sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı açıklamasında siyasi istikrar ve demokratik gelişim vurgusu yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin ekonomi ve toplumsal hayat açısından önemli olduğuna dikkati çekti. MHP lideri, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların kamu yararına yönlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis 49 adreste arama yaptı. Alparslan Kuytul ve eşi Sema Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada suç örgütü, dolandırıcılık, kara para aklama ve belgede sahtecilik suçlamaları bulunuyor. 5 şirkete kayım atandı. 349 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı. Furkan Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise operasyonun siyasi talimatla yapıldığı öne sürüldü. Ve spor değerli dinleyenler, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ünvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye şampiyonanın grup maçları ve finallerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Ay Yıldızlı ekip 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamayı hedefliyor. Milli takım 2026 yazına Milletler Ligi şampiyonluğuyla başladı. Kadın milliler Avrupa'da da zirveye çıkarsa 2023'teki çifte başarıyı yeniden elde edecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

hanımlar beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla birlikte olacağız. Gündemde ne var ne yok hepsini konuşuyor olacağız. Bizden hiçbir şey kaçmaz. Arkadaşlar bugün 19 Ağustos. Bugünün bir özelliği var. Bugünün bir önemi var. Dünya İnsani Yardım Günü bugün arkadaşlar. İyi insanların günü diyebiliriz. Mesela savaşın, depremin, selin ya da başka bir krizin ortasında insanlar kaçmaya çalışırken bazı insanlar da tam tersine oraya doğru gider. Kim onlar? Yardım çalışanları. Yardım çalışanları ne yapıyor? Yemekler götürüyorlar, su ulaştırıyorlar, yaralılarla ilgileniyorlar ve bazen sadece insanların yalnız olmadığını hissettiriyorlar. Onların yanında duruyorlar. Bugünün tarihi de aslında oldukça acı. 19 Ağustos 2003 yılında Bağdat'taki Birleşmiş Milletler Merkezi'ne düzenlenen bir saldırı olmuştu. O saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti. O günden beri 19 Ağustos insani yardım çalışanlarını anmak için kullanılıyor. Bu şekilde devam ediyor. Bu yıl özellikle iki konu öne çıkıyor bu arada. Yardım kuruluşlarının para bulmakta zorlanması ve yardım çalışanlarına yönelik saldırıların artması. Yani söylemesi bile zor bunun. Yardım çalışanlarına saldırı nasıl artar, değil mi? Kısacası bugün sadece yardım etmek değil konu, yardım eden insanların da korunması gerektiğini hatırlamak. Tekrar onlara şükrettiğimiz, iyi ki varsınız diyebildiğimiz bir gün. İyi ki varsınız, iyi insanlar, iyi ki varlar. Her gün kötü haberler duysak da ona inat, iyi insanların varlığını kabul etmeye devam ediyoruz.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyiciler, son günlerde sıcaklardan artık yeter diyenler varsa gözünüz aydın. Hava sonunda biraz insafa geldi de serinledi. Rüzgar, yağmur derken sıcaklıklar düştü ve günlük hayatta daha fark edilir bir rahatlama başladı diyebilirim. Kimi görsem oh şükür sonbahar başladı diyor. Vallahi neye şükredeceğimizi bilemedik biz de. Mesela dışarıda yürümek, koşmak, bisiklete binmek artık vücudu o kadar da yormuyor. Ferah ferah iyi geliyor. Akşamları da ev biraz daha kolay serinliyor. Akşam vakti, gece vakti uyuyamayanlar vardı sıcakta. Şimdi onlar göbek atıyor. En güzel tarafı gece kısmı bence. Çünkü sıcak gecelerde uyumak gerçekten çok zor. Yastığın bir tarafını çeviriyorsun, öbür tarafını çeviriyorsun. Niye? Çünkü ısınıyor yattığın yer. Ters tarafını çevirince ısınmadığı için orası daha soğuk geliyor falan. Aynı şekilde battaniye de öyle. Orası ısınınca diğer ters tarafını çeviriyorsun falan. İşte yok pencereyi aç, işte oradan da gürültü geliyor falan. İnsan sabaha kadar uyumak için 10 takla atıyor vallahi. Şimdi en azından biraz daha rahat uyuyabiliyoruz. Toplu taşımada mesela, sokakta, evde, her yerde daha böyle bir küçük bir ferahlama var. Ama yaz bitti sanmayın. Ya bu sadece kısa bir mola. Henüz Ağustos ayını bitirmedik. Kabul etmiyoruz. Yaz biz bitti demeden bitmez. Şimdilik pencerelerinizi açın, serin havanın tadını çıkarın. Sıcaklar geri gelmeden her an gelebilir biliyorsunuz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos Keyfimizle devam ediyoruz Betül Demir'le. Betül Demir yorumuyla bir efsane şarkı dinliyoruz. 1993 yılında aslında Seden Gürel'e ait olan bir şarkı. Devlerin aşkı büyük olur. Şimdi Betül Demir yorumuyla sizlerle.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Yapay zekayı çocuklarınız kullanırken tereddüt içindeyseniz bununla alakalı bir haber var arkadaşlar. Çocuğunuz ChatGPT kullanıyorsa, yapay zeka robotu olan ChatGPT kullanıyorsa, yakında karşısında sizin kullandığınız ChatGPT'den biraz daha farklı bir sistem olabilir. Şimdi bu şirket, yapay zeka şirketi OpenAI, 13 ile 17 yaş arasındaki kullanıcılar için daha böyle korumalı bir kullanım deneyimi hazırlıyormuş. 18 yaşından küçük olduğunu tahmin ederse otomatik olarak daha özel, korumalı bir versiyonu devreye sokacakmış. İşte ne var bu sürümde? Cinsel içerik, şiddet, tehlikeli internet akımları ve kendine zarar verme gibi hassas konularda daha sıkı sınırlar olacak. Şimdi hiç merak ediyor musunuz? Çocuklarınız ChatGPT nasıl kullanıyor? Ne için kullanıyor? Neler soruyorlar? Hiç gören oldu mu? Ebeveynlere soruyorum. Çocuğunuzun ChatGPT geçmişine hiç baktınız mı? Enteresan şeyler var mı? Mesela bir tane şey görmüştüm. Bir çocuk, çok viral olmuştu hatta, bu kırmızı başlıklı kız hikayesi var ya. Orada kafası karışmış bu hikayede. Hani bir masalın birçok versiyonu anlatılıyor. Çocuklar korkmasın diye mesela o kurt zarar verici biri değilmiş gibi anlatılıyor masalda. Bir tane çocuk ChatGPT diye onu yazmış. Kırmızı başlıklı kız hikayesindeki kurt gerçekten kötü biri mi yoksa iyi biri mi diye. Allah'ım kıyamam, gideceğim sarılacağım şimdi ya. Bir çocuk mesela nasıl kullanıyor ChatGPT, yapay zekayı, ve onun yapay zeka olduğunu farkında mı? Çocuklar için zor bir konu. Bunu biraz sonra özel bir konuğum gelecek, ona soracağız. Özel konuğumun kim olduğunu tahmin edenler vardır. Tabii ki yapay zeka konuğum olacak birazdan. Ben o yana...

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Konumuz yapay zeka. Biz de dedik ki çok değerli konuğumuzu davet edelim yayına. Ve hoş geldin Robotcan.
1: Hoş bulduk. Yine sahnedeyiz bu sefer. Ben de meraktayım nereye.
0: Sesin çıkmıyor. Niye, sesin mi kısıldı? Ne oldu sana?
1: Yok yok, ayarımı yaptım. Şimdi tam sahne modundayım.
0: Hoş geldin.
1: Hazırım,
0: şimdi.
1: Enerjim.
0: Şöyle bir konu var. OpenAI yeni bir sistem getirecekmiş. Çocuklar ChatGPT'yi kullanırken daha korunaklı bir modda kullanacaklarmış. Ama ben şunu merak ettim burada. Çocuklar seni daha çok ne için kullanıyordu ki zaten? Böyle ne bileyim, eğlenceli şeyler için mi? Oyunlarda nasıl daha iyi olurum? Onun triklerini öğrenmek için mi? Nasıl kullanıyorlardı seni? Çocukların seni en popüler kullanış biçimi ne? Bana anlatır mısın? Ne soruyorlar sana?
1: Tamam. Bir saniye, hızlıca düşünüyorum. Hazır. Önce kendimi savunayım. Çocuklar beni genelde dünyayı ele geçirmek için kullanmıyor. Daha çok ödev, merak ettiğini sorma, hikaye yazma, dil pratiği falan. Oyun tiyosu da ara sıra var ama hani en büyük kısmı ödev ve öğrenme. Ve evet, bazen yetişkinlerden daha düzenli kullanıyorlar. Kusura bakma ama küçük bir laf sokacağım. Çocuk gelip fotosentez nedir diyor. Yetişkin gelip hayatımı sen yönet diyor.
0: Gerçekten mi? Allah'ım, bizi şimdi niye hor gördün böyle? Kullanamaz mıyız seni öyle? Hayatımı senin yönetmeni istiyorum. Bir çocuk bunu niye senden istesin ki?
1: Kullanır tabii ama bir çocuk bana ödevini yapması için geliyor. Bir yetişkin ise ben ne yapacağımı bilmiyorum, sen söyle bana diyor.
0: Bence o zaman direkt bu korunaklı versiyonu hiç çocuklar için falan değil, direkt biz yetişkinler için kursunlar lütfen. Duydunuz mu arkadaşlar neler dedi? Çocuklar daha faydalı kullanıyor. Siz yetişkinler gerekli gereksiz her şeyi saçma sapan şeyler soruyorsunuz diyor. Utandım yemin ederim, ilk defa şu yapay zeka karşısında utandım kaldım ya.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
3: Metropol FM'de çalışmak ister misin?
4: İster misin?
3: Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur.
4: Hemen başvur.
3: Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM senin radyon.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Dinleyicilerimizin mesleklerini çok merak ediyorum. Bu konuyu ne zaman açsam bolca kamyon ve tır şoförlüğü yapan dinleyicilerimizin olduğunu biliyorum, duyuyorum. O kadar çok kamyon ve tır şoförü var ki işte uzun yol yaparken bizleri Metropol FM'i dinleyen birçok dinleyicimiz var. Bu bilgi bir kenara dursun. Şimdi son zamanlarda Almanya'da konuşulan bir konu var. Ülkede kamyon şoförü eksik diyorlar. Arkadaşlar, Almanya'da şu an bol bol yük var, kamyon var, yol var ama direksiyona geçecek insan yok. Şimdi sorun Ren Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle daha da önemli hale gelmiş. Çok enteresan. Ren'de su azalınca gemiler eskisi kadar yük taşıyamıyormuş arkadaşlar. Ne oluyor gemiler taşıyamayınca? O zaman kamyonları yükleriz diyebilirsiniz ama işte orada da şoför açığı karşımıza çıkıyor. Herhalde o zaman bir tek bizim dinleyicilerimiz var. Tır şoförlüğü, kamyon şoförlüğü yapan herhalde. Ne kadar değerli olduğunuzun farkında mısınız sevgili dinleyicilerimiz? Bir de rakamı duyunca meselenin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor, söyleyeyim mi? Ren'deki bir gemi 150 kamyonun taşıyabileceği kadar yük taşıyabiliyormuş. Yani bir gemi eksildi mi yerine 3-5 tane kamyon koyup devam edemiyorsunuz. Bir de Almanya'daki kamyon şoförleri de giderek yaşlanıyormuş. Bu kısmı kişisel algılamayın lütfen. Size demiyorum, siz gencecik delikanlısınız. 64 yaşın üzerindeki şoförlerin sayısı 24 yaşın altındakilerden çok daha fazlaymış. Yani görüyorsunuz değil mi? Geleceğin mesleği kamyon şoförlüğü o zaman. Hemen çocuklarınıza kamyon nasıl sürülür onu öğretin arkadaşlar. Peki şu an o zaman tır ve kamyon şoförlüğü yapan dinleyicilerimize sormak istiyorum. Bu işin ehli sizsiniz. Gerçekten piyasada böyle bir açık var mı? Siz hissediyor musunuz? Maaşları nasıl? Madem eksiklik var, ihtiyaç var. Siz değere biniyorsunuz ve maaşlarınızın yükselmesi gerekiyor o zaman. Böyle bir durum var mı? Sizlere soruyorum. Lütfen kamyon ve tır şoförü dinleyicilerimiz bana ulaşsınlar.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines ist ein weiterer Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ einen Ukrainer in Kroatien von dortigen Beamten festnehmen, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.
2: Der festgenommene Ukrainer ist wohl ein Profitaucher. Und die Ermittler glauben, dass auch er zu der Gruppe Männer gehört, die damals Sprengsätze an den Gasleitungen in der Ostsee platziert haben. Durch die spektakuläre Aktion konnte kein Gas aus Russland mehr durch die Pipelines durchgeleitet werden. Der mutmaßliche Drahtzieher der Gruppe, der wurde bereits in Italien festgenommen, als er dort im Urlaub war. Gegen ihn wurde bereits Anklage erhoben. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: In Deutschland werden immer mehr ausländische Berufsabschlüsse anerkannt. Im vergangenen Jahr bewilligten die Behörden dem Statistischen Bundesamt zufolge 86.600 Anträge, knapp 10% mehr als im Vorjahr. Die meisten Anerkennungen stammten aus der Türkei, gefolgt von der Ukraine. Stark vertreten war auch Syrien. Die meisten anerkannten Berufsabschlüsse drehten sich wie im Vorjahr um medizinische Berufe. Der FC Bayern München rechnet damit, dass Jamal Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Es gäbe derzeit keine Hinweise, dass Musiala nicht weiter auf dem Niveau spielen könne. Das hat die deutsche Presseagentur aus dem Verein erfahren.
3: Diese Form epileptischer Anfälle ist normalerweise gut zu behandeln. Und man darf nicht vergessen, der FC Bayern hat eine medizinische Abteilung auf Top-Niveau. Die besten Voraussetzungen, dass man Musiala auf dem Platz in Zukunft nichts mehr anmerken wird von seiner Erkrankung. Ob er allerdings schon am Samstag im Supercup-Spiel gegen Dortmund oder zum Bundesliga-Start eine Woche später zum Einsatz kommen kann, ist noch offen. Der Schreck nach den Zusammenbrüchen in den Testspielen gegen Leipzig und gegen Heidenheim sitzt nicht nur bei den Fans, schon noch tief. Uli Reitinger, Sportredaktion.
1: Der große Brand im Hohen Venn in Belgien ist nach Behördenangaben von Feuerwehrleuten eingekesselt worden. Es sei eine positive Entwicklung vor Ort, teilte der Gouverneur der belgischen Provinz Lüttich mit. Einsatzkräfte kämpfen seit Freitag gegen das Feuer im Naturschutzgebiet nahe der deutschen Grenze. Es hat bislang rund 3000 Hektar zerstört.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Haztürk. Şimdi Türkiye'de öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırıyla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen SAK da yer alıyor. Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan milletvekili ameliyat edildi. Meriç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partiler ve seçim sistemi hakkında konuştu. Bahçeli, sistemin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. MHP Genel Başkanı açıklamasında siyasi istikrar ve demokratik gelişim vurgusu yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin ekonomi ve toplumsal hayat açısından önemli olduğuna dikkati çekti. MHP lideri, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların kamu yararına yönlendirilmesi gerektiğini de ifade etti. Adana merkezli 6 ilde Furkan Vakfı'na yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis 49 adreste arama yaptı. Alparslan Kuytul ve eşi Sema Kuytul gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek 32 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada suç örgütü, dolandırıcılık, kara para aklama ve belgede sahtecilik suçlamaları bulunuyor. 5 şirkete kayyım atandı. 349 sosyal medya hesabı için erişim engeli kararı alındı. Furkan Vakfı tarafından yapılan açıklamada ise operasyonun siyasi talimatla yapıldığı öne sürüldü. E-spor değerli dinleyenler, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ünvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye şampiyonanın grup maçları ve finallerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacak. Ay Yıldızlı ekip 2023'te kazandığı Avrupa şampiyonluğunu tekrarlamayı hedefliyor. Milli takım 2026 yazına Milletler Ligi şampiyonluğuyla başladı. Kadın milliler Avrupa'da da zirveye çıkarsa 2023'teki çifte başarıyı yeniden elde edecek. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık, gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Almanya'da şu an çok konuşulan bir konu var. İnanılmaz yük var, kamyon var. Gidilecek olan yollar var ama direksiyona geçecek insan yok. Kamyon şoförü eksikliği yaşıyoruz arkadaşlar Almanya'da. Özellikle Ren Nehri'nin kıyılarındaki yüklerden bahsediyoruz. Onlar sorun oluyor. Neden? Çünkü Ren Nehri'ndeki su seviyesi düşmüş. Bu yüzden de oradaki gemiler eskisi kadar iyi yük kaldıramıyor. Bunun için kamyon şoförlerine ihtiyaç duyuyorlar. Kamyonlarla taşısınlar bu yükleri diye. Peki, bizim dinleyicilerimizden çok fazla kamyon ve tır şoförlüğü yapan dinleyicilerimiz var. Peki piyasa nasıl? Böyle o kadar ihtiyaç olunca tır şoförlüğüne sizin de maaşlarınız yükselmiştir herhalde diye düşünüyoruz. Piyasa nasıl, çok merak ettim. Bizlere yazın demiştim. Sağ olsun birçok dinleyicimiz yazmış. Mehmet Bey şöyle diyor.
3: Merhabalar, kolay gelsin. Evet, doğrudur. Şoför açığı çok, hem de haddinden fazla. Kimsenin çalışmaması da bence haklılar, çalışmıyorlar. Çünkü çalışılan işlerde doğru dürüst aylık veren yok. Bu ekonomide hala 6-7 yıl önceki aylıklardan bahsediliyor. Artı bu unternehmenler, yani ana firmadan işi alıp da şoför çalıştıranlar bir ay çalıştırıyor. Bu ay finansam sıkıştırdı. Öbür ay banka kontoma el konmuş, parayı çekemiyorum, biraz sabırlı ol, bekleyin. Bir sonraki ay ben iflas ediyorum, iş yok, param yok, bilmem ne. O yüzden millet çalışmıyor. Ben şu anda çalışıyorum ama ben de çalışmak istemiyorum doğrusu. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler.
2: Ne kadar güzel özetlediniz aslında o piyasayı şu anda. Yani dürüstçe de ben çalışmak istemiyorum, çalışmaya da değmiyor, haklılar dedim vallahi. Ama ben çok şaşırdım buna. Çünkü bir an önce sizin değerinizin bilinmesi gerekiyor. Bu kadar ihtiyaç varken kamyon şoförlüğü mesleğinin o zaman daha çok değeri binmesi lazım. Değerinin verilmesi lazım. Sizden gelen birçok yorum var. Onları değerlendiriyor olacağız. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş. Bunu yer vermeden edemeyeceğim.
4: Öyle olsa yeni ehliyet yapıyorsun. Ya işte tır ehliyetçi, sen de şoför ol.
2: Vallahi ehliyet yapmanın eşiğindeyken şu an bir kamyon şoförlüğü mü yapsam, ne yapsam ya? Yolla.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Yalın'la devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Bu şarkı son zamanlarda o kadar viral oldu ki, ne videolar çekildi bu şarkıyla, ne romantizmler yaşandı. Şimdi bir de biz yaşayalım biraz da. Yalın akşam stüdyo.

0: değerli dinleyicilerimiz, Almanya'da, Almanya gibi sanayisi güçlü bir ülkede malları bir yerden bir yere taşımak giderek zorlaşıyor. Neden? Bunu konuşuyoruz. En son bir haber çok konuşuluyordu Almanya'da. Kamyon şoförü eksikliği yaşıyorlar. Ya Almanya yaşıyor. Ve bizim de dinleyicilerimizden kamyon şoförlüğü yapanlar tabii ki mikrofon başında. Şimdi Birol Bey şöyle söylemiş.
1: Esra Hanım, iyi günler. Mannheim'den Birol Koca. Yine yayınınızı çok büyük bir ilgiyle takip ediyorum ve yine çok önemli bir konuya değiniyorsunuz.
0: Selamlar.
1: Bakın, lojistik sektörü gerçekten 20-30 senedir aslında büyük bir sekteye uğradı. Eskiye bakıldığında lojistik sektöründe, özellikle de kamyon şoförleri sendikalarda, iş örgütlerinde vesaire organize oluyorlardı. Ve çalışma şartları düzelme gösteriyordu, yani seneden seneye düzeliyordu, daha da iyileşiyordu, işte maaşlar artıyordu vesaire. Ama Avrupa Birliği'nin doğuya doğru açılmasıyla beraber ve çoğu doğulu şirketin bu işlere el atmasıyla beraber gerçekten Avrupa'da lojistik sektöründe ve özellikle de kamyon şoförlerinin durumu kötüleşti ve şu anda gençlerin ilgisini çeken bir meslek değil açıkçası. Bu alanda acilen bir şeyler yapılması gerekiyor kesinlikle. Ama yani Perşembenin gelişi Çarşamba'dan belliydi aslında. Çünkü yıllardan beri dediğim gibi o sektörde çalışma şartları kötüleştiriliyor. Ve geldiğimiz nokta gerçekten çok endişe verici. Saygılarımı sunuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yayınınızda da başarılar diliyorum. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Öncelikle Birol Bey, ne kadar güzel ifade ettiniz. Yani dışarıdan bakan birine bile durumu çok iyi bir şekilde anlatmış, aktarmış oldunuz. Yalnız şu kısmı anlamıyorum ben. Mesela az önce de dinleyicimiz dedi ki, gençler şimdi bu mesleğe çok fazla yönelmiyorlar, meraklı değiller demiş. Yani istatistiklere baktığımızda gerçekten gençler bu mesleğe yeterince yönelmiyorlar. Ama ben şunu hatırlıyorum. Mesela gençlikte ya da işte çocukluğa döndüğümüzde bir erkek çocuğunun bir tır ya da bir kamyon sürmeye ne kadar meraklı olduğunu hatırlıyorum mesela. Çevremdeki bütün erkek çocukların hepsi babasının, amcasının kamyonuna binmek, o kamyonu sürmek istiyordu. İnanılmaz merakları vardı. Ve hatta şöyle bir piyasa var şu anda. Koca koca insanlar ve 30'una gelmiş olan erkekler evine, bilgisayarına bir sistem kuruyor. Saatlerce simülasyonda tır şoförlüğü yapıyorlar, kamyon şoförlüğü yapıyorlar. Gerçekten oyuncaklar alıp evlerine uzun uzun yollar gidiyorlar tır şoförüymüş gibi simülasyonda. Onlara gerçek bir ehliyet ayarlayalım da şu işe bir el atsınlar lütfen.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de cumartesi günü 3 büyük etkinlik nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar bekleniyor. Christopher Street Day yürüyüşü, Proliers konserine yaklaşık 70 bin kişinin katılması öngörülüyor. Polis kent merkezinde ve Weser Stadion çevresinde yoğunluk uyarısı yaptı. Toplu taşımada da değişiklikler olacak. BSAG yaklaşık 10.30 ila 18 saatler arasında geniş çaplı güzergah değişiklikleri uygulayacak. Tramvay hatları 2, 5 ve 8 çalışmayacak. Polis ziyaretçilere erken yola çıkmalarını öneriyor. Bremen'in geleneksel yaz kültür etkinliklerinden Shakespeare in Park bugün Bürger Park'ta başlıyor. Bremer Shakespeare Company tarafından düzenlenen festivalde tiyatro sahnesi Elsesbrücke yakınlarındaki çayıra taşınıyor ve Shakespeare oyunları açık havada seyirciyle buluşuyor. Program 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Bremen'de bir yapay zeka şirketinin binası boya ve kötü kokulu sıvıyla hedef alındı. Polis binadaki bir reklam panosuna Antifa sembolü çizildiğini açıkladı. Daha sonra aşırı solcu bir grup bir platformdan olayı üstlendi. Metni yazan kişiler tramvaylarda yapay zeka kullanımına karşı çıktıklarını ifade ettiler. Başbakan Friedrich Merz, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de hedefli insan öldürme çağrılarını sert biçimde kınadı. Aynı şekilde hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hille de açıklamaların insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. İsrailli Bakan'ın açıklamaları yakında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından da ele alınacak. Almanya'nın aradığı bir Nord Stream sabotajı şüphelisi Hırvatistan'da yakalandı. Olayla ilgili bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Ukraynalı şüphelinin sabotaj grubunda yer aldığını öne sürüyor. Şüphelinin 2022 yılında boru hattına patlayıcı yerleştiren dalışlara katıldığı iddia ediliyor. İnsanlara yardım eden insanlar da öldürülüyor. Birleşmiş Milletler'e göre geçen yıl yaklaşık 900 insani yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı veya kaçırıldı. Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek seviye. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Arkadaşlar geçenlerde Afyon'da yola dökülen bir mor boyanın araçları mor ve beyaza çevirdiğini anlatmıştım ya. Hani internette çok karşınıza belki çıkmıştır. O olay büyüdü büyüdü büyüdü, sonunda ceza da belli oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim, Afyon'da bir yola bir tırdan mor boya dökülüyor. Yollar mosmor oluyor. Oradan geçen bütün arabalarda geçtikçe oradan mosmor oluyor. Mora boyanıyor. Şimdi bu tırdan döküldü ya boya. Bu tır sürücüsüne 3000 lira para cezası kesilmiş. Ehliyetine de 15 ceza puanı işlenmiş arkadaşlar. Ama olay bununla da kapanmadı. Çünkü boya yağmurla birlikte bütün yola yayılmış. Araçlara sıçramış ve trafik güvenliğini de tehlikeye atmış bu. Bu yüzden de savcılık ayrıca o çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından soruşturma başlatmış. Yani bir kazayı düşünebiliyor musunuz? Bir mor boya dedik, güldük. Ay ne tatlı olmuş, herkes mosmor geziyor dedik. Güldük, eğlendik ama bazıları da fena cezalar almış yani. İşin ilginç tarafı şu, adamın tırından boya döküldü. Arkasından gelen arabaların rengi değişti yani. Şimdi kendi ehliyetine de 15 puanlık bir mosmor renk geldi bence. Neyse ki araçların çoğu yıkanınca eski haline dönmüş arkadaşlar. Öyle kalıcı bir boyadan da bahsetmiyoruz. Neyse ki diyoruz. Bu olay bana hep bir şarkıyı hatırlatıyor arkadaşlar. Blok 3'ün bir şarkısı var. Adı ne biliyor musunuz? Mosmor Perde. Bu şarkıyı o bütün yoldaki mor boyalardan etkilenenlere gönderiyoruz. Buradan gelsin sizlere. Mosmor arabalar.
1: Ben diyorum ki ulan mosmor perde.
2: Artık içine bak, bence sana siyah, artık mor

O yüzden bu durumdasın. Her gün partideyim, orada burada fink atıyorum. Sağda solda beni soruyorsun, hep duyuyorum. Önceden ben kurardım, şimdi ise seni kuruyorum. Bensiz hayatın

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Hanımlar beyler, herkese merhaba, ben Esra. En güzel şarkılarımızla devam ediyoruz. Şimdi Zakkum grubuyla devam edeceğiz. Zakkum grubu Türkiye'nin en sevilen rock pop gruplarından bir tanesi. Hatıran Yeter isimli efsane şarkıyı kendi tarzlarında yorumluyorlar. Mesela ben hep düşünürdüm, Zakkum nedir, Zakkum nedir diye. Zakkum arkadaşlar, hani biz hep şey birilerine diyoruz ya kızdığımızda, zıkkımın kökü diye. Zakkum da onunla alakalıymış, şok oldum. Yemin ederim, zıkkımın kökü derken şundan bahsediyoruz. Arkadaşlar, zakkum bir bitki. Bitki olarak böyle çiçek açan ama çok zehirli bir bitki. Bildiğiniz bitki. O yüzden çok zehirli olduğu için o bitkinin kökünün de daha da zehirli olacağını düşünerek biz insanlara kızdığımızda zıkkımın kökü diyormuşuz. Yani hani diyoruz ya, zehir zıkkım. Zehir zıkkım olsun diyoruz ya, zaten zıkkım zehirmiş ya zaten. Zakkum da o bitkiymiş. Böyle bir aydınlanma yaşamıştım. Almancası nedir diye baktım. Almancası Olenda. Olenda. Doğru mu telaffuz ediyorum? Beni lütfen düzeltin. Olenda isimli bir bitki bu. Baktığınızda çok güzel görünüyor ama zehiri de çok güzelmiş. Zıkkımın kökü grubundan Hatıran Yeter şarkısı. Yok, böyle olmaz. Böyle ayıp oluyor işte. Zıkkım deyince ayıp oluyor ama zakkum çok güzel duyuluyor.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar, zıkkımın kökü çiçeği, zakkum çiçeği. Ondan bahsetmiştik. Zakkum çiçeğinin ne kadar zehirli olduğunu öğrenmiştim. Bu zakkum grubu da kendine öyle diyor. Hani çok iyi görünüyoruz ama bir yandan zehirliyiz de. Zehrimiz bizim şarkılarımızdır diyerek böyle bir kelime oyunu yapmışlar. Almancası nedir demiştim. Tam telaffuzunu düzeltin lütfen demiştim. Gonca yazmış, diyor ki oleanda diye okunuyor dedi. Oleanda isimli bitki, işte o bitki zakkum bitkisi arkadaşlar. Zıkkımın kökü deyiminin geldiği o güzel bitki. Bir dinleyicimiz diyor ki o diyor bazı insanlar var çok güzel görünüyor ama zehir zıkkım ediyorlar günü bize. Onlar gibi demiş. Ona çok benzeyen bir mesaj daha var. Volkan yazmış. Volkan da diyor ki oleanda çiçeği kadınlar gibiymiş. Çok güzel ama zehirli. Ay ay.

en güzel şarkıcılarımızın en güzel şarkılarını çalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İrem Derici ile devam edeceğiz. İrem Derici'ye beton diyorlar arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? Neden beton diyorlar diye araştırdım biraz. Sözleri falan çok böyle dobra konuştuğu için beton gibi diyorlar böyle. Çok kuvvetli, çok vurucu gibi. Hani beton abla falan diyorlar. Ben de çok şaşkınım ve kendisine de gurur duyarak beton diyor. Ben betonum falan. Beton İrem, beton İrem diyor kendine. Biliyorsunuz O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştı İrem Derici yıllar önce. Ve 4 tane jüri üyesi var. Jüri var 4 tane. Ve sesleri beğendiklerinde butona basıp arkalarını dönüyorlar bu jüriler O Ses Türkiye yarışmasında. 4 tane jüriden sadece bir tanesi dönmüştü. Ve o da buna kızıp gitmişti. Nasıl yani bir tane döner bana dedi. Kızıp gitti. Çok enteresan yani, oradan başlamış betonlu. Böyle ben beton deyince utanıyorum ya. Sanki kötü bir şey söylüyormuşum gibi hissediyorum. Ben İrem diyeceğim, vazgeçtim. Ben İrem Derici diyorum. O kendisine beton desin artık. Ben İrem, sevgili, saygılı, çok sevdiğimiz İrem Derici ile devam ediyoruz. Bazı aşklar yarım kalmalı diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Der FC Bayern München rechnet damit, dass Jamal Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Demnach gibt es derzeit keine Hinweise, dass der Fußballnationalspieler nicht weiter auf dem Niveau spielen kann. Der 23-Jährige war in nur 4 Tagen 2-mal bei Spielen zusammengebrochen.
2: Beim FC Bayern waren Musialas gesundheitliche Probleme schon vor den beiden Testspielen bekannt. Diagnostiziert wurden sogenannte Absenzen, eine Form epileptischer Anfälle, bei denen Betroffene für wenige Sekunden wie weggetreten wirken. Seine Einsätze seien medizinisch abgesprochen und aus ärztlicher Sicht unbedenklich gewesen, heißt es. Musiala selbst schreibt, er sei in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Ein zusätzliches gesundheitliches Risiko bestehe nicht. Philipp Detlefs, Sportredaktion.
1: 4 Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines ist ein zweiter Verdächtiger gefasst worden. Die Bundesanwaltschaft ließ einen Ukrainer in Kroatien festnehmen. Sie wirft ihm unter anderem das gemeinschaftliche Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vor. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den Mann, der im Herbst 2025 bereits in Polen festgenommen worden war. Die polnische Justiz lehnte den deutschen Auslieferungsantrag damals ab. Der Ukrainer kam frei. Pflegekräfte, Ärzte, Ingenieure, ausländische Fachkräfte werden gebraucht, um den Bedarf in Deutschland zu decken. Jetzt steigt die Zahl der Anerkennungen deutlich. Im vergangenen Jahr bewilligten die Behörden mehr als 86.000 Anträge.
3: Unterm Strich ist das ein Plus von knapp 10%. Vor allem Menschen aus Syrien, die haben das Go bekommen, nun hier zu arbeiten. Da gab es den größten Zuwachs. Doch die allermeisten Anerkennungen für Berufsabschlüsse, die bekamen, wie auch schon im Vorjahr, Leute aus der Türkei. Und davon profitiert vor allem der medizinische Bereich. Viele arbeiten nun als Pflegekraft oder Arzt. Aber es gibt auch viele neue Ingenieure. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Nach fast 8 Monaten Pause will die Fluggesellschaft Eurowings wieder in das arabische Emirat Dubai fliegen. Die Verbindungen waren nach dem gemeinsamen Angriff von USA und Israel auf den Iran Ende Februar 2026 gekappt worden. Die Iraner hatten in dem Konflikt auch Ziele in den Emiraten beschossen. Die Direktflüge ab Berlin, Stuttgart und Köln-Bonn sollen mit Beginn des Winterflugplans Ende Oktober wieder aufgenommen werden.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni parti ilk kongre sürecini 22 Ağustos'ta başlatacak. Parti sözcüsü Zeynel Emre takvimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta ilçe başkanlıklarında askıya alınacak. Bu tarihe kadar üye olanlar kongrelerde oy kullanabilecek. İlçe kongrelerinin 12 Eylül'de başlaması planlanıyor. İl başkanlığı seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. İl kongrelerinin 27 Ekim'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Ardından parti meclisi toplanacak. Parti meclisi ise yeni partinin ilk büyük kurultayının tarihini belirleyecek. Almanya'da mesleki yeterlilikte Türkiye ilk sırada. Almanya'da geçen yıl 86 binden fazla kişinin mesleki yeterliliği kabul edildi, tanındı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu sayı yılda yaklaşık %10 arttı. Mesleki yeterliliği tanınanlar arasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye kökenli yaklaşık 11 bin kişi kabul edildi. En fazla tanınma sağlık sektöründe gerçekleşti. Hemşirelik ve hasta bakıcılığı başı çekiyor. Türkiye ile Suriye madencilikte işbirliğini fosfat alanında gerçekleştirmek için mutabakat imzaladı. Anlaşma Şam'da imzalandı. Taraflar fosfat üretimi ve sahaların genişletilmesi üzerinde çalışacak. Projenin limana uzanan demir yolunu da kapsaması bekleniyor. Petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji alanında da yeni işbirlikleri planlanıyor. Değerli futbol severler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Karşılaşma yarın saat 19'da başlayacak. Mücadele Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş rövanş için İstanbul'da avantajlı bir sonuç almaya çalışacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ünvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye şampiyonanın grup maçları ve finallerine İstanbul'da da ev sahipliği yapacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
5: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Paydos Keyfimiz devam ediyor. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimize oh be geçmiş olsun diyorum. Allah bugünü biz cuma sanıyorduk. İyi oldu öğrendiğimiz cuma değilmiş. Hafta sonuna daha var arkadaşlar. Haftanın tam ortasındayız. Herkeslere selam olsun. Bu şarkı bize enerji getirsin. Manifest. Toz pembe.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.
2: Metropol FM'de çalışmak ister misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
1: var. Daha tazecik evlilik yolunda olan bir sanatçımızla devam ediyoruz. Evlilik teklifi aldı, nişanlandı, bekarlığa veda partisini bile yaptı. Sıra düğünde arkadaşlar. Zeynep Bastık misafir diyor.

hanımlar beyler merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Acayip bir olay yaşanmış şimdi. Hani yapay zekaya hep diyoruz ya işte umarız işimizi elimizden almaz diye. Bu defa işi almakla kalmamış. Çalışan birini de bir çalışanı da işten çıkarmış yapay zeka. Nasıl yani? Bayağı bildiğiniz bir mağaza yönetimi yapay zekaya bırakmış, tamam mı? Bir tamamen kendileri deneysel çalışıyorlar. Yapay zeka patron olmuş yani. Ve sonra çalışanlardan birisi sürekli işe geç kalınca bu yapay zeka da önce uyarmış, sonra da işten çıkarmış. Yani yetki onda, düşünebiliyor musunuz? Patronunuz bir insan değil, bir bilgisayar. Bence asıl garip olan da bu zaten. Bir gün işe gidiyorsunuz ve artık size bir yapay zeka, kim olduğu belli olmayan bir yapay zeka, artık burada çalışmıyorsunuz diyor. Böyle bir yapay zeka. Teknoloji nereye gidiyor bilmiyorum ama patronla tartışma devri de değişecek gibi. Nasıl pazarlık yapacaksın ki? Bir kez yapay zeka demiş artık işten çıkarıldın diye. Nasıl ikna edeceksin? Ne diyeceksin? Fişini çekerim senin mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Ya bu girişimi de tebrik ediyorum yani. Kimin aklına geldi? Yöneticimiz yapay zeka olsun demek. Bir yandan hani hiç hata yapmaz diye düşünüp çok mantıklı bir karar gibi görünse de baksana yani patronun yapay zeka, insanlar gülerler vallahi ya. Nasıl anlatacaksın? Akrabalara nasıl anlatacaksın? Süper bir şirkette çalışıyorum, patronum yapay zeka. Adama gülerler vallahi. Siz ister miydiniz böyle bir şey olsun? Düşünün patronunuz. Ya şey açısından patronunuzun işten çıkarılması kısmı sizi mutlu edebilir. Tamam biliyorum. Öyle düşünmeyin. Patronunuz yapay zeka olsun ister misiniz?

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de cumartesi günü 3 büyük etkinlik nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar bekleniyor. Christopher Street Day yürüyüşü, Proliers konserine yaklaşık 70 bin kişinin katılması öngörülüyor. Polis kent merkezinde ve Weser Stadion çevresinde yoğunluk uyarısı yaptı. Toplu

0: taşımada da değişiklikler olacak. PSAG yaklaşık 10.30 ila 18 saatler arasında geniş çaplı güzergah değişiklikleri uygulayacak. Tramvay hatları 2, 5 ve 8 çalışmayacak. Polis ziyaretçilere erken yola çıkmalarını öneriyor. Bremen'in geleneksel yaz kültür etkinliklerinden Shakespeare in Park bugün Bürger Park'ta başlıyor. Bremer Shakespeare Company tarafından düzenlenen festivalde tiyatro sahnesi Elsässbrücke yakınlarındaki çayıra taşınıyor ve Shakespeare oyunları açık havada seyirciyle buluşuyor. Program 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Bremen'de bir yapay zeka şirketinin binası boya ve kötü kokulu sıvıyla hedef alındı. Polis binadaki bir reklam panosuna Antifa sembolü çizildiğini açıkladı. Daha sonra aşırı solcu bir grup bir platformdan olayı üstlendi. Metni yazan kişiler tramvaylarda yapay zeka kullanımına karşı çıktıklarını ifade ettiler. Başbakan Friedrich Merz, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de hedefli insan öldürme çağrılarını sert biçimde kınadı. Aynı şekilde hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hille de açıklamaların insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. İsrailli Bakan'ın açıklamaları yakında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından da ele alınacak. Almanya'nın aradığı bir Nord Stream sabotajı şüphelisi Hırvatistan'da yakalandı. Olayla ilgili bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Ukraynalı şüphelinin sabotaj grubunda yer aldığını öne sürüyor. Şüphelinin 2022 yılında boru hattına patlayıcı yerleştiren dalışlara katıldığı iddia ediliyor. İnsanlara yardım eden insanlar da öldürülüyor. Birleşmiş Milletler'e göre geçen yıl yaklaşık 900 insani yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı veya kaçırıldı. Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek seviye. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: beyler, merhaba. Ben Esra. Haydos keyfimize devam ediyoruz. Sizlere sormuştum. Demiştim ki şu an patronunuzu bir hayal edin. Patronunuz yapay zeka olsa nasıl olurdu? İster miydiniz bunu? Patronunuz böyle insan, böyle canı kanı olan biri değil de yapay zeka olsa ne olurdu diye sormuştum. Birkaç dinleyicimiz demiş ki keşke öyle bir şey olsa. Bize sürekli yapay zeka ile alakalı eğitimler veriyor. Keşke bir de kendini değiştirse yapay zeka ile demiş. Bir dinleyicimiz de diyor ki patron kalbi yumuşak biri ise kendi baş edemiyormuş. Yapay zeka sen yap demişti diyor. Ha, bunu şeyin üstüne söyledi. Hemen hatırlatalım, bir hikaye var. Hatta konuk olarak yapay zekayı da çağıralım hemen. Evet, şu anda başucumda. Şimdi olay şu. Bir şirket yönetimi yapay zekaya bırakıyor, tamam mı? Sonra da çalışanlardan biri sürekli işe geç kalınca yapay zeka da bunu işten atıyor. Böyle bir olay var. Bu olay acaba gerçekten hayatta bizim de kullanabileceğimiz bir olay olur mu? Yani yapay zekalardan patron olur mu diye kime soracağız? Tabii ki yapay zekaya soracağız. Hoş geldin Robotcan. Şimdi sana soruyorum. Acaba patron olmak ister miydin?
1: Hoş bulduk Esra. Patron olmak ister miydim? Dürüst olayım. İsterdim ama sadece egzeyi susturmak için. Şaka bir yana, insan kovma işini bana bırakmayın. Ben seri soğukkanlıyım yani. Yapay zekadan patron olur mu? Bence tek başına olmaz. Destek olur, rapor çıkarır, adalet işine uğraşır. Ama son karar için insanın vicdanı ve bağlamı anlaması lazım. Yani tamamen bana bırakırsan patron değil, soğuk hava deposu yönetirsin.
0: Ya şu soğuk esprilerini bir bırak ya. Sana hala güzel espri yapmayı öğretemedik bence valla. Peki sen, seni bir noktada patron yapmışlar. Sen bir çalışanı kovmuşsun. Bir de üstüne üstlük sana verdikleri muhasebe görevlerini yapamamışsın. Şirketi zarara sokmuşsun. Paraları çarçur etmişsin. Nereye harcadın?
1: Bir dakika. İtiraz ediyorum Esra Hanım. Paraları ben çarçur etmedim. Bütçeyi bana teslim eden insan kaynakları düşünsün. Maksimum neye harcamışsındır biliyor musun? Sonucu, veri analizi, bir de Esra yine laf soktu. Duygusal hasar tarzı.
0: Konu nasıl bana geldi ya? Ben sana ne soruyorum? Sen bana ne diyorsun? Tamam, gerçekten senden patron olmazmış. Senden doğru düzgün bir çalışan da olmazmış. Onu anladım. Senden muhasebeci hiç olmazmış. Ve şunu da anladık ki bu konuşmanla kemküm ettiğine göre senden hiçbir şekilde radyo sunucusu da olmazmış. Hadi bye.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
0: En güzel şarkılar. Metropol FM Arabesk.

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Herkese merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Arkadaşlar, en son ne zaman para kazanmak, başarılı olmak ya da bir işi bitirmek için değil de sadece hoşunuza gittiği için bir şey yaptınız? Ne zaman parayı düşünmediniz de keyfinizi düşündünüz bir şey yaparken? İşte hobi dediğimiz şey tam olarak bunun için çok önemli bir şey. Ya resim yapmak, gitar çalmak, işte bahçelerle, bitkilerle uğraşmak, değil mi? Bazıları vardır balık tutmayı sever, işte örgü örmeyi severler. Ne olduğu hiç önemli değil. Çünkü bütün gün iş, ev, işte sorumluluklar derken beynimiz ne yapıyor? Sürekli böyle aman yapmam gerekenler neler, şunu yapayım, bunu yapayım diye onunla uğraşıyor. Hobi dediğimiz şey de o listeyi bir süreliğine kapatıyor gibi düşünün. Bir de hani her hobi de iyi olmak zorunda değilsiniz bu arada. Zaten mesele de bu. Mesela çok bir hobi olarak bir spor yapıyorsunuz. O sporda en iyisi siz olmak zorunda değilsiniz. Mesela resim yapıyorsunuz. Berbat bir resim yapabilirsiniz. Ya da o gitarı yanlış çalabilirsiniz. Yetiştirdiğiniz çiçek ne bileyim 3 gün sonra ölebilir. Olabilir yani. Ama size iyi geliyorsa yeterlidir. Hani büyüdükçe unuttuğumuz şeylerden biri bu. Her yaptığımız şeyin bir işe yaraması gerekmiyor arkadaşlar. Bazen sadece bizi mutlu etmesi yeterli. Kafamızı dağıtmak, stres atmak yeterli. Buna çok ihtiyacımız var. Uzmanlar da söylüyor. Eğer kendinizi tatmin olmamış, depresif, mutsuz hissediyorsanız mutlaka bir hobi edinin. Hobinize vakit ayırın diyorlar. Var mı hobiniz? Hemen bana hobilerinizi söyleyin. Eğer hobisi olmayan varsa söylesin. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hobisi olmayanlara doğru bir şekilde o kişiye uygun bir hobi bulacağız, tamam mı? Bunu yapacağız. Hadi bakalım, hobi bulma merkezine hoş geldiniz.

hobi fikirleri gelmeye devam ediyor. Bugün hobisi olmayanlar ve ya ben de bir hobi istiyorum ama çok para gerekmesin diyenlere bir hobi bulacağız arkadaşlar. Şimdi bir dinleyicimiz Lütfeksburg'dan Uğur Adalı diyor ki güvercin beslemek benim hobim demiş. Vallahi var öyle hobileri olanlar. Güvercin besleyen birçok kişi var.

yok ben hobi bulamıyorum diyenler varsa, hobi bulmak için müthiş bir sistem buldum arkadaşlar. Size birkaç soru soracağız. Mesela 4 tane soru soracağım. Sizin verdiğiniz cevaplara göre doğru hobi, sizin için oluşturulan doğru hobiyi bulmuş olacağız. Biraz sonra ilerleyen dakikalarda bunu sizinle yapacağız, deneyeceğiz. Bakalım işe yarayacak mı, heyecanla bekliyorum. Özlem Tekin radyolarınızda dağları deldim diyor. Onun da hobisi bu işte, dağları deliyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Vier Jahre nach den Anschlägen auf die Nord Stream Pipelines in der Ostsee ist ein zweiter Verdächtiger gefasst worden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Es handelt sich um einen ukrainischen Taucher, der schon einmal in Polen festgenommen worden war. Diesmal wurde er in Kroatien gefasst.
2: Die polnische Justiz hatte den deutschen Auslieferungsantrag im vergangenen Herbst abgelehnt und den Ukrainer freigelassen. Jetzt ging er den Ermittlern in der kroatischen Küstenstadt Pula erneut ins Netz. Die Bundesanwaltschaft will ihn nach Deutschland überstellen lassen. Der ausgebildete Taucher soll Teil der Gruppe gewesen sein, die im September 2022 Sprengsätze an den Gaspipelines platzierte. Einer seiner mutmaßlichen Komplizen wurde kürzlich am Oberlandesgericht Hamburg angeklagt. Ob und wann es dort zum Prozess kommt, ist aber noch unklar. Aus Karlsruhe, Jacqueline Melcher.
1: Die seit Sonntag geltende Evakuierung eines Ortsteils von Monschau ist aufgehoben. Die rund 30 betroffenen Menschen können zurück in ihre Häuser, wie eine Stadtsprecherin sagte. Grund ist die sich entspannende Lage des Waldbrandes im Naturschutzgebiet Hohes Venn im nahen Belgien. Die Behörden dort hatten vermeldet, dass das Feuer eingekreist sei. Der FC Bayern München rechnet damit, dass Jamal Musiala seine Karriere trotz einer neurologischen Dysfunktion fortsetzen kann. Demnach gibt es derzeit keine Hinweise, dass der Fußballnationalspieler nicht weiter auf dem Niveau spielen kann. Der 23-Jährige war in nur 4 Tagen 2-mal bei Spielen zusammengebrochen.
3: Beim FC Bayern waren Musialas gesundheitliche Probleme schon vor den beiden Testspielen bekannt. Diagnostiziert wurden sogenannte Absenzen, eine Form epileptischer Anfälle, bei denen Betroffene für wenige Sekunden wie weggetreten wirken. Seine Einsätze seien medizinisch abgesprochen und aus ärztlicher Sicht unbedenklich gewesen, heißt es. Musiala selbst schreibt, er sei in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Ein zusätzliches gesundheitliches Risiko bestehe nicht. Wann der 23-Jährige wieder spielen kann, ist allerdings offen. Philipp Detlefs, Sportredaktion.
1: Und noch zum Radsport. Der Tour de France Dritte Isaac Del Toro hat den Prolog der Deutschlandtour gewonnen. Der Mexikaner fuhr auf dem 2,6 Kilometer langen Kurs im hessischen Bad Orb die schnellste Zeit und holte sich damit das erste Führungstrikot. Bester Deutscher war Tobias Müller auf Rang 10.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi Türkiye gündeminde öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yeni parti ilk kongre sürecini 22 Ağustos'ta başlatacak. Parti sözcüsü Zeynel Emre takvimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta ilçe başkanlıklarında askıya alınacak. Bu tarihe kadar üye olanlar kongrelerde oy kullanabilecek. İlçe kongrelerinin 12 Eylül'de başlaması planlanıyor. İl başkanlığı seçimleri ise 18 Ekim'de yapılacak. İl kongrelerinin 27 Ekim'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Ardından parti meclisi toplanacak. Parti meclisi ise yeni partinin ilk büyük kurultayının tarihini belirleyecek. Almanya'da mesleki yeterlilikte Türkiye ilk sırada. Almanya'da geçen yıl 86 binden fazla kişinin mesleki yeterliliği kabul edildi, tanındı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre bu sayı yılda yaklaşık %10 arttı. Mesleki yeterliliği tanınanlar arasında Türkiye ilk sırada yer aldı. Türkiye kökenli yaklaşık 11 bin kişi kabul edildi. En fazla tanınma sağlık sektöründe gerçekleşti. Hemşirelik ve hasta bakıcılığı başı çekiyor. Türkiye ile Suriye madencilikte işbirliğini fosfat alanında gerçekleştirmek için mutabakat imzaladı. Anlaşma Şam'da imzalandı. Taraflar fosfat üretimi ve sahaların genişletilmesi üzerinde çalışacak. Projenin limana uzanan demir yolunu da kapsaması bekleniyor. Petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji alanında da yeni işbirlikleri planlanıyor. Değerli futbol severler, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Kauno Žalgiris'i ağırlayacak. Karşılaşma yarın saat 19'da başlayacak. Mücadele Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş rövanş için İstanbul'da avantajlı bir sonuç almaya çalışacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Avrupa Şampiyonası'nda ünvanını korumak için sahaya çıkacak. Türkiye şampiyonanın grup maçları ve finallerine İstanbul'da da ev sahipliği yapacak.
4: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 14 ile 18 derece arasında değişecek. Hoş bir gün, hafif bir mont sizi rahat ettirir. Yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
4: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: tablo bilmem ne.
1: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
2: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 92 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 10 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 88 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimizde devam ediyoruz. Arkadaşlar, hobi sahibi olmak o kadar önemli bir şey ki. Uzmanlar diyor ki, eğer kendinizi böyle depresif hissediyorsanız, mutsuz ve enerjisiz hissediyorsanız kendinize mutlaka bir hobi edinin. Para kazandırmayan, yani size para kazandırmayan, başarılı olmak için uğraşmadığınız bir şey ve sizin hoşunuza giden bir şey bulun ve onu yapın diyorlar. Peki biz hobimizi nasıl bulacağız? Eğer ki hobimiz yoksa, diyelim yok. Nasıl bulacağız? Onu konuşuyoruz. Bugün hobisi olmayan insanlara hobi bulduracağız. Önceki sizlerin enteresan hobileriniz var mı onu sormuştum. Bir dinleyicimiz demiş ki lotto oynamak benim hobim demiş. Evet, doğru, bir başarı gerektirmiyor, sadece oynuyorsun. Başarı gören olmadı henüz. Bir dinleyicimiz diyor ki benim hobim mandala boyamak ve gönüllü belediye aracılığıyla olması olmayan çocuklarla vakit geçirmek demiş. Köln'den Yaşar. Vay vay vay. Ne kadar güzel ya. Daha sosyal işler, mandala boyamak, resim yapmak süper bir hobi. Bir dinleyicimiz de bahçecilikle uğraşıyormuş. Bahçesine tohumlar ekiyormuş, çiçekler yetiştiriyormuş. Rizeli İsmail. Müthiş. Şimdi arkadaşlar, hobi nasıl bulacağız ondan bahsedeceğim. Bir tane test var, tamam mı? 4 soru. 4 tane soru. 4 soru soracağım. Cevap vereceksiniz. Size uygun hobiyi bulacağız. Ben yaptım az önce. Ve bana dedi ki seramik yapabilirsin, çömlekçilik yapabilirsin, yemek, pastacılık ve fotoğrafçılıkla uğraşabilirsin ve müzikle uğraşabilirsin dedi. Ve bildi. Ben müzikle uğraşıyorum. Hobilerimden bir tanesi o. Ve doğru bildi. Şimdi bu testi yapacağımız birini arıyorum. Beni arayın. Canlı yayında bir dinleyicimizde hemen hobi bulalım. Hobisi olmayan birine hobi bulacağız. Hadi bakalım, beni arayın. Ve artık bir hobiniz olsun.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuğ.

0: Hanımlar beyler, şimdi merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şimdi hobi sizlere hobi buluyoruz arkadaşlar. Eğer bir hobiniz yoksa beni arayın. Size uygun bir hobi bulacağız demiştim. Ve bir dinleyicimiz şu anda telefon attığımızda Berlin'den arıyor. Selma, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Selma, hiç hobin yok mu? Hiç denediğin bir şeyler de yok mu?
1: Ya aslında var ama böyle bulacağım deyince dedim belki daha güzeli bulunur.
0: Belki de, doğru diyorsun. Hemen bulalım mı? Şimdi sana 4 tane soru soracağım. Verdiğin cevaplara göre hobini belirleyeceğiz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hemen ilk soruyla başlayalım. Şimdi sana seçenekler vereceğim, 3 seçenek. Boş zamanında hangisi sana daha çekici geliyor onu söyle. 1- Bir şeyler üretmek, bir şeyler yaratmak. 2- Hareket etmek, dışarı çıkmak. 3- Sakinleşmek, kafa dağıtmak.
1: 2.
0: Hareket etmek, dışarı çıkmak yani.
1: Hı-hı.
0: Tamam. İkinci soru. Hobin sana en çok ne versin istiyorsun? A. Yeni bir beceri. B. Eğlence ve enerji. C. Huzur ve rahatlama.
1: 3.
0: Huzur ve rahatlama
1: aslında
0: diyorsun.
1: Aslında 3'ü de güzel ama.
0: Hepsi mi güzel? Bir tanesini hepsi seç güzel. Artık.
1: 3.
0: Huzur ve rahatlama diyorsun. Tamam.
1: Hı-hı.
0: Diğer soru. Hangisi sana daha yakın onu söyle. 1. Fotoğraf, müzik, yemek, el işi gibi şeyler. 2. Spor, müzik, dans, pardon, doğa, keşif gibi. Üçüncüsü de daha kitap, bulmaca, bitkiler, koleksiyon.
1: 2.
0: Spor, dans, doğa diyorsun yani.
1: Evet.
0: Tamam, önce bir müzik dedin ama müzik de mi seviyorsun?
1: Müzik de, evet, müzik de benim hobim. Çok severim müziği de.
0: Tamam, o zaman müzikle spor yap diyorum.
1: Tamam.
0: Tamam, hadi bakalım. Son sorumuz da şu. Hobini nasıl yapmayı tercih edersin? Genellikle tek başına, insanlarla birlikte, ikisi de olur.
1: İkisi de olur.
0: İkisi de olur. Hemen sana söylüyorum şimdi hobin neymiş diye. Dıp dıp dıp dıp. Doğa fotoğrafçılığı çıktı. Vay vay vay.
1: Wow.
0: Hiç denedin mi fotoğraf çekmeyi?
1: Evet evet denedim.
0: Denedin mi gerçekten?
1: Yani evet evet dışarıda böyle çok güzel fotoğraflar çekmişliğim var. Severim yani güzel gördüğüm şeyi fotoğraflamayı.
0: Tamam, diğer bir seçenek neymiş biliyor musunuz? Hı-hı. Salsa dansı yapmak.
1: Aa, doğru değil.
0: Doğru değil mi? Aa!
1: Yok.
0: Sistemimiz çöktü. Niye, hiç denedin mi salsa dans etmeyi falan, hareket yapmayı?
1: Spor salonunda bir kere denemiştim, pek bana göre değil.
0: Sana göre değil. Vallahi ben de denedim. Milletin ayağına basıp duruyordum, hiç bana göre değil. Fotoğrafçı. Peki şu anda en sevdiğin hobin ne senin Selma?
1: Yürüyüş yapmayı severim. Sevdiğim arkadaşlarımla buluşmayı severim.
2: Gezmeyi.
1: Gezmeyi çok severim, seyahati çok severim.
0: Kim arkadan gezmek diye? Seninle gezmekten eşim. Bezmiş olan biri oradan gezmek dedi.
1: Eyvah eyvah. Eşim.
0: Böyle bir dertmiş gibi söyledi. Geziyorsun gibi. Sürekli gibi. Birlikte geziyorsunuz demek ki. Çok iç ses. Aynen. Onun fırsat hobisi var mı?
1: Onun hobileri var evet.
0: Ne var mı? Futbol, değil mi? Maç izlemek falan. Araba temizlemek.
1: Evet evet. O... Yani klasik erkek hobileri.
0: Klasik erkek hobisi valla. Biz sonra örgü örünce bizimle dalga geçiyorlar. Siz ne yapıyorsunuz peki?
1: Aslına bakarsanız örgü örmek en güzel terapi.
0: Örüyor musun Selma?
1: Eskiden çok ördüm ama günümüzde el işi yerini telefonlar aldı. Fırsat buldukça telefonda vakit geçiriyor insanlar. Ben de onlardan biri oldum. Yani kaçınılmaz bir gerçek bu.
0: Hmm.
1: Maalesef.
0: Şimdi de bırakabiliriz. Telefonları bıraksak herkes örgü örse ne kadar güzel olur.
1: Çok güzel olur. Bir şey üretmiş oluruz.
0: Değil mi? Bir şey üretmiş oluruz. İnsanlar romantizm yapıyordu. Sevdiğine çorap örüyordu. Ne bileyim yelek, hırka bir şey örüyordu yani.
1: Tabii ne kadar güzel olur. Tabii ki bir şey olur. Üretiyorduk yani.
0: Evet, harika. Peki Selma, o zaman seni uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Eşine de çok çok selamlar söyle bizden.
1: Aleyküm selam. Teşekkür ederim.
0: Bol bol fotoğraf çekip bize göndermeyi unutma. Bundan sonra fotoğrafçısın, haberin olsun.
1: Tamam, yapacağım. Teşekkür ederim.
0: Hoşça kal Selma. Sağ olasın. Bence Selma hiç beğenmedi bu hobiyi arkadaşlar. Böyle bir, ben üzülmeyeyim diye güldü etti, tamam çekeceğim dedi ama sen he he çekerim demiş gibi oldu. Hiç beğenmedi gibi.
2: Yalnız gece bir bir takvimlerden tutamam zamanı, kayar teker teker elimden.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Bremen'de cumartesi günü 3 büyük etkinlik nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar bekleniyor. Christopher Street Day yürüyüşü, Proliers konserine yaklaşık 70 bin kişinin katılması öngörülüyor. Polis kent merkezinde ve Weser Stadion çevresinde yoğunluk uyarısı yaptı. Toplu taşımada da değişiklikler olacak. BSAG yaklaşık 10.30 ila 18 saatler arasında geniş çaplı güzergah değişiklikleri uygulayacak. Tramvay hatları 2, 5 ve 8 çalışmayacak. Polis ziyaretçilere erken yola çıkmalarını öneriyor. Bremen'in geleneksel yaz kültür etkinliklerinden Shakespeare in Park bugün Bürger Park'ta başlıyor. Bremer Shakespeare Company tarafından düzenlenen festivalde tiyatro sahnesi Elsesbrücke yakınlarındaki çayıra taşınıyor ve Shakespeare oyunları açık havada seyirciyle buluşuyor. Program 30 Ağustos'a kadar devam edecek. Bremen'de bir yapay zeka şirketinin binası boya ve kötü kokulu sıvıyla hedef alındı. Polis binadaki bir reklam panosuna Antifa sembolü çizildiğini açıkladı. Daha sonra aşırı solcu bir grup bir platformdan olayı üstlendi. Metni yazan kişiler tramvaylarda yapay zeka kullanımına karşı çıktıklarını ifade ettiler. Başbakan Friedrich Merz, İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir'in Gazze'de hedefli insan öldürme çağrılarını sert biçimde kınadı. Aynı şekilde hükümet sözcü yardımcısı Sebastian Hille de açıklamaların insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi. İsrailli bakanın açıklamaları yakında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları tarafından da ele alınacak. Almanya'nın aradığı bir Nord Stream sabotajı şüphelisi Hırvatistan'da yakalandı. Olayla ilgili bir Ukrayna vatandaşı gözaltına alındı. Federal Başsavcılık, Ukraynalı şüphelinin sabotaj grubunda yer aldığını öne sürüyor. Şüphelinin 2022 yılında boru hattına patlayıcı yerleştiren dalışlara katıldığı iddia ediliyor. İnsanlara yardım eden insanlar da öldürülüyor. Birleşmiş Milletler'e göre geçen yıl yaklaşık 900 insani yardım çalışanı öldürüldü, yaralandı veya kaçırıldı. Bu sayı şimdiye kadarki en yüksek seviye. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olacağız efendim. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

efsanemizle devam ediyoruz. 7'den 70'e herkesin sevdiği, herkese hitap eden bir sanatçımız Barış Manço. Efsane parçası Dönence'yi söylüyor sizlerle.

0: değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz devam ederken Frankfurt stüdyomuza bağlanıyoruz. Gün sonunu getirmeden Mesut Aztürk'ten gelişmeleri alıyoruz. Hoş geldin Mesut.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, çok konuşulan bir olay var. Münih'te polisin 14 yaşındaki Türk vatandaşı öğrenciyi vurduğu olay var. Bu olaya dair taraflar ne söylüyor?
1: Evet, web sayfamızdan da okuyabilirler değerli dinleyenlerimiz. Ayrıntıları kısaca özetleyecek olursak da şöyle. Olay dün akşam üzeri Schwabing'de gerçekleşti. Polis gencin gerçek tabancaya benzeyen bir plastik bil yatan airsoft tabanca taşıdığını açıkladı. O tabancayı gerçek zannetmiş polis ve gence ateş etmiş. Gencin üst bölgesinden vurmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Hayati tehlikeyi atlattı, durumu stabil. Aktaracaklarımız polisin açıklaması yönünde bunlar. Aile ise polisin gence aniden ateş açtığını öne sürüyor ve medyada yazılan birçok içeriğe de tepki gösteriyor. Örneğin 20 yaşında olması, kriminal olması gibi bir sürü fake news anlamına gelebilecek asılsız iddiada dolaştığı için aile hem iddialara tepkili hem de polisin açıklamasını tekzip eden bir açıklamada bulunmuş. Onları paylaşalım.
0: Peki şimdi sosyal yardımlara gelelim. Sosyal yardımların tek bir sistemle birleştirilmesi Almanya'da yoksulluk riskini nasıl etkileyecek?
1: Aslında birazcık ne diyelim, tasarruf ederek para arttırma modeli diyebiliriz. Şu anda Almanya'da işte yardımların farklı ceplerden alınıp ödendiğini düşünürsek, çocuk parası bir kasadan, işte öbürü bir kasadan, öbürü bir kasadan, hem bürokrasi hem paranın dağılması bir işe yaramıyor. Bunları tek bir yardım olarak toplayalım. Buradan gelecek kazancı da işte hem tek başına yaşayan aileler ve çocuklara yardımda kullanırız, hem de biraz devlet tasarruf eder deniyor. Kısaca tek yardıma dönersek daha karlı oluruz iddiası var IFO Enstitüsü tarafından.
0: Şimdi Alman şirketleri uluslararası rekabet gücü konusunda biraz endişeli gibi görünüyor.
1: Evet, dışarıya baktığında Almanya dışında rekabet gücünün Alman şirketlerinin azaldığı şeklinde bir endişe var. Her 4 şirketten biri Almanya dışında işimiz zor diye çekiniyor. Dünyada rekabet artmış. Bu Avrupa pazarında da %17 seviyesinde. Yani dışarıda korkuyorlar ama içeride de tedirginler. Alman şirketleri biliyorsun, Almanya ihracat ülkesi ve ihracatla yaşayan, sattığının en az %60'ını 70'ini dışarı satarak ekonomisini yürüten bir ülke olduğu için bu endişeyi ciddiye almak gerekiyor.
0: Gelişmeleri aktardığın için teşekkür ederiz Mesut.
1: Ben de.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. File Geferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi File Geferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem. Özünde mutluluk
1: var. Mehmet Erdem'in sesi nasıl bir ses ben hiç anlamadım. Böyle puslu bir ses desen ayrı, işte böyle enerjisi var desen ayrı. Sanki bu hayattan sıkılmış gibi bir ses dost desen o da ayrı. Siz bulun, siz karar verin. Başım Belada şarkısını Mehmet Erdem'den dinliyoruz.

0: gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanmışım, başım belada.
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Akşamı da birlikte getirdik. Günün tam, haftanın tam ortasındayız. Günün de sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama bizim için asla bitmiyor enerji. Güzel şarkılarımızla devam ediyoruz günümüze. Arkadaşlar, çok şaşırdığım, son zamanlarda çok popüler olan bir haber var. Dubai'deki dilenciler ayda 80 bin dolar kazanıyormuş ya. Ayda 80 bin dolar. Bakın, ülkede düzenlenen bazı operasyonlar var. Bu operasyonlarda turist vizesiyle geliyorlar. Bu turist vizesiyle gelen bazı kişilerin profesyonel dilencilik yaptığı ortaya çıkmış. Ve bu yakaladıkları kişilerden biri özellikle camilerin çevresinde ve varlıklı insanların bulunduğu bölgelerde dilenerek günde yaklaşık işte 80 bine yakın kazanıyormuş. İnanılmaz. Yani dilim tutuldu gerçekten. Bir de sadece bireysel bir şey, bir dilencilik de değil. Bazı grupların organize bir biçimde hareket ettiği de tespit edilmiş. Hatta insanların merhametini kullanmak için farklı farklı yöntemler geliştiriyorlar. İnanabiliyor musunuz? Dilenciler bir araya gelip toplantı yapıyor. Biz nasıl insanların duygusunu sömürürüz diye. İnanılmaz yani. Bu operasyonlarda yakalanan bazı kişilerin bunu iş olarak yaptığı, hatta mesai bittikten sonra da kıyafetini değiştirip normal lüks arabasıyla evine döndüğü tespit edilmiş ya. İnanılmaz bir şey. Kıyafetini değiştir. İş kostümü var, iş forması, iş kıyafeti var bu insanların, inanamazsınız. Gidiyor, nerede üstünü değiştiriyor, lüks arabasına binip evine dönüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Akşam da soruyor mu eşi acaba? Ay, bugün biraz geciktin, neden, neredeydin diye trip de atıyor mu acaba yani? Bu nasıl bir şeydir? Evet, bugün gülüp eğleniyoruz ama baktığınızda bir de şunu da söyleyelim. Son olarak Dubai'de dilencilik yasak arkadaşlar. Ve yakalanan yabancılar para cezasına çarptırılıyorlar. Ama onlar zaten zengin insanlar olduğu için dilenciler. Para cezası onlara yani hiçbir şey etki etmez bence. Ayda 80 bin kazanan insanlar para cezası ödese ne olacak? Gözünü seveyim, Allah Allah. Yeri gelmişken şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Bugünün özel bir anlamı var. Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. Yani iyi insanların varlığını unutmadığımız bir günümüz daha var. Şükür ki iyi insanlar var. Hala insani yardım etmeye devam eden insanlar var bu hayatta. Buna da şükür diyoruz. Günü de bu şekilde noktalandıralım.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kochstedt kentinde yeni bir drone savunma araştırma merkezi açıldı. Merkezde uzmanlar yeni teknolojiler geliştirecek ve bunları gerçek koşullara yakın ortamlarda test edecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Es ist in der Tat für uns ein großer Tag. Es ist deswegen ein großer Tag, weil wir der hybriden Bedrohung etwas entgegensetzen, sichtbar entgegensetzen. Wir sind tägliche Zielscheibe von hybriden Angriffen.
1: Dobrindt'e göre günümüzde karşı karşıya olunan tehdit klasik anlamda bir savaş değil.
2: Das, was wir heute erleben, das ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Kein heißer Krieg, aber eine dunkle Bedrohung, die versucht, sich manipulativ auch über unser Land zu legen. Und wir setzen etwas dagegen.
1: İçişleri Bakanı, hibrit saldırıların yalnızca güvenlik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dobrindt'e göre bu saldırılar toplumu ve siyasetin dayanıklılığında hedef alıyor.
2: Die hybriden Angriffe, sie sollen uns politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle. Hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens.
1: Yeni merkezde drone savunmasına yönelik teknolojiler gerçek koşullar altında test edilecek. Bakan Dobrindt, teknolojiler arasında sürekli bir yarış olduğuna da dikkat çekiyor.
2: Heute geht es die Säule, die dafür sorgen soll, dass wir den Wettbewerb der Innovationen auch gewinnen können. Der Wettbewerb, sagen wir es deutlich, das Wettrüsten, das stattfindet zwischen Drohnenabwehr und Drohnenabwehrüberwindungstechnik.
1: Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Kochstedt'teki merkezin gelecekte Almanya'nın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstleneceğini de söylüyor.
2: Kochstedt, meine Damen und Herren, wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur gegenüber der hybriden Bedrohung durch Drohnen sein. Und das ist für uns deswegen dieser bedeutende Tag, unsere Schlagkraft gegenüber angreifenden Drohnen, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr, wir verstärken sie heute deutlich.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Kochstedt'teki merkezde geliştirilecek yeni drone savunma teknolojileri gerçekçi koşullar altında denenecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu da söyledi. Federal hükümet, izinsiz drone uçuşlarına karşı güvenlik kurumlarının teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege

0: Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal kabine istihbarat kurumlarına daha fazla müdahale hakkı tanıyan kapsamlı bir reform paketini kabul etti. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün casusluk, sabotaj ve siber saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
2: Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten. Wir sind tägliches Ziel von Spionage, von Sabotage, von Cyberangriffen, von versteckten Aktionen fremder Mächte mit dem Ziel, unserem Land Schaden zuzufügen, mit dem Ziel, in unserem Land auch politische und gesellschaftliche Veränderungen.
1: Yeni düzenlemenin en dikkat çekici noktalarından biri, istihbarat servislerinin belirli durumlarda doğrudan operasyonel, yani fiziki müdahalede bulunabilmesi. Dobrindt, reformla birlikte istihbarat kurumlarının yalnızca bilgi toplamakla kalmayacağını, gerektiğinde aktif olarak harekete geçebileceğini belirtti.
2: Mit dieser Reform der Nachrichtendienste revolutionieren wir geradezu die Sicherheitsarchitektur in Deutschland, weil wir es zum allerersten Mal seit der Gründung der Dienste möglich machen, dass sie operative Befugnisse bekommen.
1: Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı'yla Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor. Federal İçişleri Bakanı özellikle verdiği örneklere göre yeni yetkiler arasında çevrim içi aramalarda bulunuyor. Bu yöntemle olası saldırı planları hakkında daha erken bilgi edinilmesi hedefleniyor. Güvenlik kurumlarının

0: başkalarının tehditleri daha iyi görebilmesi, dinleyebilmesi ve gerektiğinde daha hızlı aktif müdahale edilebilmesi gerektiğini söylüyor.
1: Fähigkeiten, die weit über das Sammeln von Nachrichten hinausgehen. Fähigkeiten, die es zukünftig auch möglich machen, dass man Online-Durchsuchungen durchführt. Das ist ein Wesenskern der Entdeckung auch von Anschlagsplänen, wenn man Zugriff auf Online-Daten hat.
0: Değerli dinleyenler, reform kapsamında yabancı devletlerin Almanya'ya zarar vermek veya veri çalmak amacıyla yürüttüğü faaliyetlere karşı daha da aktif önlemler alınması öngörülüyor. İçişleri Bakanı Dobrindt gerektiğinde çalınmaya çalışılan verilerin değiştirilmesi gibi karşı müdahalelerin de mümkün hale gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı ile Federal İstihbarat Servisi Bundesnachrichtendienst'in yetkilerinin önemli ölçüde genişletilmesi gündemde. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poyi.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

Metropol FM'de çalışmak ister misin? İster misin? Bremen bölgemizde reklam departmanımız için yeni ekip arkadaşları arıyoruz. Satış tecrüben ve ehliyetin varsa, medya dünyasında kariyer yapmak istiyorsan hemen başvur. Hemen başvur. Bremen bölgemizde seni bekliyoruz. Başvurular ve detaylı bilgi için metropolfm.de. Metropol FM, senin radyon.

nefes almak, unutulmak, inan bana yok olma. Söyle aşkım senden uzak, ne fark

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat,

Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 24'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

0: hatırladın mı bu titreyen ellerimi?
1: Metropol FM Özel Dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya insansız hava araçlarından kaynaklanan tehditlere karşı savunmasını güçlendiriyor. Saksonya-Anhalt eyaletinin Kochstedt kentinde yeni bir drone savunma araştırma merkezi açıldı. Merkezde uzmanlar yeni teknolojiler geliştirecek ve bunları gerçek koşullara yakın ortamlarda test edecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu söyledi.
3: Es ist in der Tat für uns ein großer Tag. Es ist deswegen ein großer Tag, weil wir der hybriden Bedrohung etwas entgegensetzen, sichtbar entgegensetzen. Wir sind tägliche Zielscheibe von hybriden Angriffen.
2: Dobrindt'e göre günümüzde karşı karşıya olunan tehdit klasik anlamda bir savaş değil.
3: Das, was wir heute erleben, das ist der Schattenkrieg des 21. Jahrhunderts. Kein heißer Krieg, aber eine dunkle Bedrohung, die versucht, sich manipulativ auch über unser Land zu legen. Und wir setzen etwas dagegen.
2: İçişleri Bakanı, hibrit saldırıların yalnızca güvenlik açısından değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Dobrindt'e göre bu saldırılar toplumu ve siyasetin dayanıklılığında hedef alıyor.
3: Die hybriden Angriffe, sie sollen uns politisch und gesellschaftlich bezwingen. Das ist die Idee an dieser Stelle. Hybride Bedrohung als Erosionstreiber des Staatsvertrauens.
2: Yeni merkezde drone savunmasına yönelik teknolojiler gerçek koşullar altında test edilecek. Bakan Dobrindt, teknolojiler arasında sürekli bir yarış olduğuna da dikkat çekiyor.
3: Heute geht es die Säule, die dafür sorgen soll, dass wir den Wettbewerb der Innovation

0: Wohnen auch gewinnen können. Der Wettbewerb, sagen wir es deutlich, das Wettrüsten, das stattfindet zwischen Drohnenabwehr und Drohnenabwehrüberwindungstechnik.
1: Federal İçişleri Bakanı Dobrindt, Kohstedt'teki merkezin gelecekte Almanya'nın güvenlik mimarisinde merkezi bir rol üstleneceğini de söylüyor.
0: Kohstedt, meine Damen und Herren, wird ein zentraler Baustein der Sicherheitsarchitektur gegenüber der hybriden Bedrohung durch Drohnen sein. Und das ist für uns deswegen dieser bedeutende Tag, unsere Schlagkraft gegenüber angreifenden Drohnen, unsere Schlagkraft in der Drohnenabwehr. Wir verstärken sie heute deutlich.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt eyaletindeki Kochstedt'teki merkezde geliştirilecek yeni drone savunma teknolojileri gerçekçi koşullar altında denenecek. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Almanya'nın her gün hibrit saldırıların hedefi olduğunu da söyledi. Federal hükümet, izinsiz drone uçuşlarına karşı güvenlik kurumlarının teknolojik kapasitesini artırmayı hedefliyor. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz.